Bu dünyada başkalarının aldığı türmen deseniz, iktidar ve neticeniz buluşu, yıkılıp geçseniz kayıtı duruşunuz. Mesle olsa amal tepip hal kılışınız gerek. Ağırınğanın nemi paydası? Onda kılsınız, emliniz yokırlamdı, maaşınız ösemdi, hemmesi yakşılnamdı. Elbette ondak bulmaydı. Ağırınış, özünün açıqını keltiriş, başkalarını bizar kılıştın başka hiç nersiye eriştiremeydi. Yeni teki, vaqtını ısırap kılıdı. Hem adamın vaxtı ve zihni çeklik boludu, özgürüşke işletildiğin küçüğünüzü ağırınış kısarıp kılıp etmen. Eşkandak adam aktif energiye ambırı bop toğılmaydı. Öz biyetliş jarayanı da, işlanın tonca kademini yaxşı kılış, açıqını yütüb etiş, çarçaşını yüşürüş, özünün pasıp keyfiyatı ve neşterdek tilini kontrol kılıştın başka nersemez. Onun kiyin her bir kademini puhtu besip, özü arzu kılgan jayğı barsı boludu. Ağırın mısınızla? Yengen bolasız.

Hörmetli radio dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qatımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Bunun arkasında kandak teknikalık göçük var. Tor mutakaslarının köstüçe iki ölçemli kodunun küştün kılıçdaki sebep, bunun kendidiki daire namı deşken. İki ölçemli kod əslidilla bir xatarlık kodaj iktidarı hazırlamıqan. Hakiki hücum uçuraydıqını onun kendidiki daire namı. Növette devlet içindeki şahsler ya ki soda aparatları tor biktini royhat kaldırmak için olsa, muntizim tor daire namını royhat kaldırıcı sodigardan daire namı setirilişin iltimas kılıcı gerek. Daire namını bir kitimdilu müşteri buluş bahası daire namının ərəb birikmesinden adli ya ki əstuş asan əməsliki qasasen oxşaş bulmaydı. Lekin adette neçi men yönden neçi onun yöngeci buludu. Mutakaslarının təkidlişçe, İki ölçemli kodunu skanırlap şahfanilik çetişlik torbiketleri götkileştiki en köp ziyan uçuraydıgan sebep, emliyeti dair namını əslilike royhat kaldırgan şahıs, ya ki aparat devamlılık haq ilişini toxtutup, dair namını yığılışını keltirip çıxargan ekin, kanunsuz torbiketler tarafından yaman niyet işletilgenlikten bulurken. Kanunsuz onsarlar xalıqnan amma ve iki ölçemli kodku bolgan şençisinden paydalanıp, küştün kalgan iki ölçemli kodunu kanunsuz torbiketlerinin kiriş iğzı özgertip algan. Şahvaniyeli kıçetişlik torbiketleri fakat bunun içindeki bir kıl işbadılığını şekli. Bu şehir koçularının emmeli yeri uçuratkılı bulunduğun bu kıl işki ölçemli kod, yana telegraf aldamçılıkı veya ki uçur uğurlaşının kiriş eğzi bulup gelişi mümkün. Mutakasları mundaqtaydı. İşki ölçemli kodunu yığılıp köydürüş planının çokun vaxtıda tiz süratte emelge aşırış gerek. Rakamlık naçar kuyruk bir hatarlık uçuk kaldırıp koymaslık gerek. Ama bir esnalar ki işki ölçemli kod caylarının şehir aklı iktidarlık başkuruşunun yol koyuşu ki halkı kolaylık tedbiriydi. Yol çırığı, ama bir katnaş bir kez taktisi, poçtu sandığı katarlık koçu esnalarına müstakil işki ölçemli kod taktisi çaplangan bulup, esnada şehir ahallarının esnalarının uçurunu ilgilişi ya ki tiz eriz kılıp remont kılışı malum kılış için tayarlangan idi. Muhbir şunun ikin koçudaki işki ölçemli kodlar karta bir kitim nek meydanda kod skanerlasını kılıp bardı. Muhbir barlıq işki ölçemli kodlarının mükemmel emasligini, bazı işki ölçemli kodlarının kod skanırlaş ünümünü yoxutuş ahvalının körülgenligini bayqıdı. Kesbi mutakaslar bunun qartta munlarını bildirdi. Mulazmet əslahalarının işki ölçemli kodunun küşten qilişi, şehrini inçki başqırışta ciddi toluqlaşıq tegişlik bir xatarlı kentiklikin əksettirdi. Mutakaslarının körüstüşçe, hükümet karxana qatarlıqlarının mulazmet əslahalar bilen təmirlişi, işki ölçemli kodunu skanırlaş mulazmeti, şehirden ammavi mülazimetli yanılık yaratış tedbirlerinden biri bulup, əslində ammavi mülazimetinin kolaylıqını aşırı üçün məqsəd qılğan bulup, rəğbətləndirib kenə yetişki ərzidiğən işidir. Ammavi kodunu skanırlısı şəfaniyyilik cətiliş məsələsinin körülüşünün mənbəsi, ammavi mülazimetinin rəqəmləşdirişinin ilgiri sürüş cəriyanı saxlanğan, kuruluşqa əhmiyyət verib, başqırışqı səlqarışdan gelib çıxan. Mütəxəssislər bunun qartdan mındaq təklif verdi. Hökumət orulları yəki karxanalar dairə namını torğa çıxırıb işlətiş məzgilidəki bexəterliyini oylaşqandan sırıt, yani mülazimet bilen təminləşdən dəstləbki məzgili də və mülazimet toxtatqanın kiyin ki, işki ölçəmli kod və dair namını yığılış məsələsini o çoxum toluq oylaşışı gerək.

0: Qadirlik dostlar, daim ixtiyarsız mundaq hareketlerini qısınız, dərhal aram elin. Tövendi bu vaxt ki, xavrim diqtanlarda boludu.
1: Siz şunu baykadınız mı ki, aldıraşçılıqta beşiniz qiyip, həm təşvişlengen, həm çarçıgan vaxtınızda bədiniğinizde mu bir qatar inkasla körüldü. Məsələn, muskullarınız tatışıp qiliş, mörü boyularınız qitip qiliş, qoşumunuz daim türülüp qiliş, yaki beşiniz ağırış, bir aram buluş qatarlıqla. Texmi qızıqarlıqı şu ki, siz çişinizin çın yumulğalıqını, çişlerinizin çın çişliş vatqalıqını, hətta enikiniz və çişliş muskullarınızın serqirap ağır vatqalıqını baykaysız. Lekin, aynı çağda özünüzün muşunda qılıvatqalıqını kılçı hiss qınmaysız. Nemiş üçün biz təşvişliniş və besim hiss qığanda ansız alda çişimizni çişləyimiz, bu adətnin bizgi qandaq təsiri bə? Siz mu ansız alda çişinizni çişləmsiz? Ansız alda çişini qucurlutuşunun psixologiyada bir kəsbi atalğısı bər, yəni çişini qucurlutuş kesili. Adətdə adamın ansız alda çişini təkrar çişləş ya ki sürkəş hərkəti dişib adlandı. O, iki xil asaslıq tıpkı bölünüdü. Bir xili uxulğanda yüz berdiğan bulup, uxulğanda çişini qucurlutuş kesili edəp atılıdı. Yəni bir xili oyğa qalətdə yüz berdiğan bulup, oyğa qalətdə çişini qucurlutuş kesili edəp atılıdı. Көп қысым кишлерінің еңіда ұқылғанда чиши ғучурлутыш кесілі тегімі тоныш болушы мүмкін. Бәлкім нұрғын кишлер ятақ ташлары яки әмраларының чиши ғучурлутыш ауаздың ойғынып кеткен болушы мүмкін. Биарам болуш дәрежесі ұқылғанды хорек татыштың қасыла ішкенде орынды тұрды. Сәгек вақытыда чиши ғучурлутыш кесілі болса, сәгек вақытыки бір хыл чайнаш мускулының әркетіні көрістуді. Оның асаслық алайдылығы, тәкрар яки сыжыл чиш білән ұчуршуш, әмді түвенки жағны іштіреш яки күш чықырыштан ибарет. Siz hiss qilib qing, erkin holatda turganda osti üstü ishkirat tishingiz odatda tishlashmasdan balki belgilik bo'shliq qoldirdi. Lekin siz jiddiylashgan yoki cho'nqir xiyolga patgan vaqtingizda balkim ongsiz holda tishingizni bir-biriga yinik takkuzishingiz yoki surkishingiz mumkin. Hatto kuchayishni sinab beqiyotganligini his qilishingiz mumkin. Balkim nurg'un kishilar tishni ching tishlash degan bu so'zni esiga kelishi mumkin. Bu xuddi sagak tish g'uchurlatish kesildan farqlanmaydigandek tuyuladi. Lekin bu ikisinin otursida ameliyatı yanılı bir qadar nazuk parxlar boludu. Kündelik turmuşda çişini çişləş adatı bir xil qatti boşaşmaslıq, ya ki özünü tutub eliş pozisiyasını işbadiləş ki işiltiludu. Ya ki bütün küçini işqisilişinin bir xil işbadisi bulub, tamak yeşki oxşaş bir xil texmü məqsədlik, ya ki texmü roşan ərkəti hesablundu. Sagak vaqtda çiş qucurlutuş kesili təşvişlinish və besimnin ün-tünsiz alda bədənge elib kildiğan yeni bir xil adət xarakterlik, ansız inkas bulub, siz bəlkim başqalarının əskərtişi ya ki, inginizin seyqirəb ağırvatqalıqını yiz qılmısınız, çişinizin qucurlavatqalıqıqa alayda diqqət qımaslıqınız mümkün. Çişini qucurlutuş adəti əməliyyəti nait umumlaşqan, bir türlü kilinkilik medisina jurnalda elan qılınğan ən yeni təhlil tədqiqatıdın məlum.

0: sağlamlıq dastığınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız, hatırcam situal alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızı muhtaç.

Radio anlıkçı dostla. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komitetin 5. umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakımı kurusu da kılgan partiyanın sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşu bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytiş kerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan Partiyanın siyasi kuruluşu da çıngtırıp, partiyanın iştipaklıkı ve birlikini baştan ahırı saklaş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Partiyanın iştifaklığı ve birliki kapalatı kılıç partiyanın cini. Şunakla partiyamızın 100 yıllık çoğun partiyaya ayınına alışı. Esirlik uluk işlerini vücut çıkara alışıdaki aşk koç. 100 yıldan bu yan partiyamız baştan ahır partiyanın siyasi kuruluşuna ehmiyet verip, kendi partiye azaları, kadırlarını siyasi anı küçeytiş, siyasi yönünüşünü çıngıtış, siyasi meydanda mekkem turuş cahitini terbiyeleb ve yitekleb, partiyanın siyasi luşanını katli ızçılaştırıp ve icra kılıp, bütün partiyanın birdek idiye, katli irade, mas herket, kudretlik cengüvarlıkını baştın ahır saklışığı türütkü boldi. Partiyanın tarihidin karganda, partiyemiz digendek pişip yitilmeslikten taza pişip yitilişke, digende küçlük bolmaslıktın, naid küçlük buluşku ötüştek ösüp yetiliş ceryanını baştın keçördü. Zünni yığındın ilgiri partiyemiz tek pişip yetilmigen idi. Bolup mu pişip yetilgen partiye merkezi komiteti şekillenmigen idi. Bütün partiyanın iştipaklıki birliki mu şekillenmigen idi. Bu, inkılapının deslepki mezgilede partiya ve halk işlerinin arka-arkadan umutsuzluk uçuruşu. Hatta mağlup buluş xavipiga duş kelişidiki muhim sebep. Zuniye yığınıda yoldaş Mauzdun asaslıq vekillikidiki marxizmlik toğru Luşen'nin partiya merkezi komitetidiki rehberlik orni tikilinişki başıldı. Partiyanın yoldaş Mauzdun yadırılıkıdiki birinci evlat merkezi komitet rehberlik kolitipi şekillinişki başıldı. Şunundan keyin partiyamız üzlüksüz türde galibidin galibi yüzlendi. Tarık ve riyallık şunu ispatladı ki partiyanın iştipaklığı, birliki, partiya ve devletin istikbali ve takdirige, bütün memleketki her millet halkının tüp menfaatige berip takılıdı. Her kandak vakitte, her kandak ekvalda bunun da mücümelli kılışka, tevrünüp kılışka bulmaydı. Bizninkidek dünyadaki en çoğun partiyeni ve ağalisi en köp devletini yakşı idare kılışta partiyenin merkezlik bir tutaş rehberlik edi çın turup, partiye merkezi komitetinin nopozunu koğdap, partiyenin baştın ahır umumluğunu toluk ilgilişi, her kaysi tereplerinin maslaştırışıga hakiki kapaletli kılışşat. Partiye 18. kurultuydun bu yan, biz partiye rehberlikini emelileştirişte bir mehel körülgen acizlişiş, mevhumlişiş, suslişiş, çetlişiş meselesini közde tutup, partiyanın merkezlik bir tutaş rehberlikini küçe yetişini, bütün partiyanın ortak siyasi mesuliyet kılıp, partiyanın rehberlik tüzümü sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, bütün partiyanı ideye cahette tekimi birlikte keltirdik. Siyasi cahette tekimi iştipaklaştırdık. Erket cahette tekimi birdekliki iyi kıldık. Bu kitimki umumi yığının kararı da partiyanın merkezlik bir tutaş rehberlikini küçe yetişinin muhimliği olaydı tekitlendi. Yani bütün partiye dikilerden katli tevrenmey partiye merkezi komitetliği toğrulunup, partiye bayrağı astıda müstekkem polattek uyuşup, bir de kadem bilen ilgirleş talep kılındı. Partiyanın iştipaklıki ve birlikini saklaş, bütün partiye dikilerden çokum partiyaya sadık buluşunu talep kıladı. Partiyaya sadık buluş, komünistle cezmen hazırlaşık tegişlik siyasi pezilet. O sap şerçsiz buludu. Alı kümünlü kılışka, ustatlı kılışka, na doğru hareket kılışka bulmaydı. Bütün partiyedeki yoldaşla, bulup mu rehberi kadırla, siyasi meydan, siyasi yöliniş, siyasi prinsip, siyasi yol cihette partiye merkezi komiteti bilen baştın ahır yüksek bir deklikini saklap, hakiki türde partiye ve halkı sadık bulup, partiyenin gayi itikadığı sadık bulup, partiyenin esli maksidi ve burcuğu sadık bulup, partiye teşkilatığı sadık bulup, partiyenin nezriyesi ve Luşen, Fangcin siyasetlerine sadık bulup, partiyanın siyasi intizami ve siyasi kaydısıyla katkı emel kılıp,
partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberlikini koğdaştaki ideyevi anlıklıkı, siyasi anlıklıkı, herket anlıklıkını üzlüksüz aşırışı gerek. Partiyaya sadık buluş, konkret emeli buludu. Bu kuruk şuar emez. Bunun da ağzaki pozisyaya bildirip koyuş bilenle tohtap gelişkı olmaydı. Bunu partiya merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmalarını ızcılaştırış hareketi de mesuliyetin toluk ada kılış, öz hizmetin yakış işleşinin emeli önümü de kündülük söz harekette namayan kılıp, anlık halda partiya merkezi komitetinin teşebbüsü katli avaz koşup, partiya merkezi komitetinin kararını katli icra kılıp, partiya merkezi komiteti çekilgenini katli kılmay, şart kılmay, özgertip iş görmey, septin düşüp kalmay, yoldun eğip getmey, bütün partiyanın uyultaştek iştipaklaşıp, bir yakıdın baş, bir yandın kol çıkırışıga kapalatlık kılış gerek.

yemirilmez kudretlik küşünü mücessemledik. Ken halık amısı umumiyetini tonup, umumiyetki itibar berip, yukumunun aldın eliş tizgilleş körüşünün umumiyetigi anlık maslışıp, yukumunun aldın eliş tizgilleştiki ulluk küşke aylandı. Konulan mındak etkan. Halık tayangan kişinin bolmaz cahandı tendişi. Evliyadın hem korukmaz, halıktın təlim algan kişi. Dövletimizin sosyalistik demokratiyası, halıqının tüp mənpəətini qoğdaydıqan ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdıqan demokratiya. Biz halıq demokratiyası da çıntırıp, halıqının əqil parasiti və küş qudurtini partiya və halıq işlərgə texim yaxşı mücəssəmin işimiz lazım. Şikimongul Abdunum rayonu dövletimizdə ən baldır qurulğan milli Abdunum rayon. Sizlərinin milli rayon avtonomiya tüzümü de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu küçeytip, milletler rayonunun ixtisadi, icdimai terakiyat kademini tezildip, milletler iştifaklıki terakiyatını ilgiri sürüşte davamlıq aldıngı qatardı menişinlerini ümit kılımın. Yukumunun aldığını iliş tizgilleş bilen, İqtisadi, ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash planlash xizmatini yaxshi ishlashda xalqqa yaqindan tayinish kerak. Bu qitimqi yuqum davlatimizning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga xeli zo'r zarba bo'ldi va ta'sir yetkizdi. Lekin davlatimiz iqtisodining muqimlik asosida yaxshilanish, uzoqchi yaxshilanish asosiy vaziyatida o'zgarish bo'lgani yo'q. Dünyadaki her kandak şeyinin işki tarafı boludu. Bu kitimki yukum bir krizis boldu. Lekin, malum noktudun itkanda yeni pürsetme ip geldi. Aktiplik, teşebbüskarlık bilen işlep, zor tür kuruluşlarını algı sildirtiş. Bazar asasi gevdilerinin terakkiyatıgı medet biriş. Kesip kurulmasının tanşeşini tezildiş. Asasi katlamının idari kılış iktidarını östürüş katarlık cihetlerde bazı əsqatıdığan tədbirlərini oturğu qoyub, yuqur süpətlik tərəqiyyat, yuqur önümlük idar qılışda yetəkləş xarakterigi igə zor yirik plan, zor ıslahat, zor siyasətlərini qaratmalıq uğurlaşdırıb, krizis qıtaqabıl duruş davamıda xizmətinin təşəbbüskarlıq hoquqını igilişimiz, tərəqiyyatki təşəbbüskarlıq cinini yaxşı qılışımız kerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başçı Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının rolünü ögünüş, ızçılaştırış mahsus muhakeme kurusu da kılgan partiyenin sosyalistik zaman yolaştırış kuruluşu'a bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytiş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başçı Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. nöbetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan partiyanın siyasi kuruluşu da çıntırıp partiyanın iştifaklığı ve birlikini baştan ahırı saklaş gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başçı Xi Jinping'in 2020 yılı 5. ayının 22. günü 13. nöbetlik memleketli halı kurultayı 3. yığını da İşki Moğul vekille ömükünün karab çıkışı katlaşkanda kılgan halıqını hemidin ela bilişte çıntırış gerek namlıq sözünün asaslı kısmını anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nijat Abdulkadir, men Arapat Özencan. Tövendik nola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yine okşaşla yangıcı mezmunlar bilen huzurunla gidip geldik. Programımızı aval kıdehli yaktırıp anlaydı kallakınla işinimiz. Ben riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni kandak teytimlik mezmunla uğraştırılgandı. Bula kızıksanla, dek tanla, devamlı bizde bulsun.

Ola maşinaga tüşmanganda, men dokanda adetki kiyimim bilen turup kaldım. Şagirdim Ramila yenimge keldi. Ustam, asıl o köynekni kiygizmesliginiz kerekdi. Hiç kısı yok, asıl igiz şu dursa. Kandaqsıq o boludu. Onu siz üçün... Boldi, ondaki iş yok. Ondip keteyli. Ramila meni kucaklap koydu. Bütün vücudu bilen, bağ mehri bilen bağışlap koydu. Bizim nahide toyunu küşlerde köçürüp, keşke yakın keşlik meşrebini başlaydı. Arlıqtaki vakitte güzel mənzirlerini ayınıp, kız yigitle belli süratke düşetti. Keşlik meşrebke savaqdaşla yığılış baraylı edip, öndidar topumuzda toxtamasdan uçur kilişke başlaydı. Ben hiç kandak ifade bildirmedim. Sübhinin zaharda gəplerimi itibar vermedim. Yakın dostum, hem savaqdaşım Mahire, toyğu belli kiriş üçün dokanğı kirdi. Kirmeymendem sen? Ha, iş kılıp kirişini oylaşmadım. Onun şunda kığınığı bağı, rasa yasınıp köz aldıdı tazı oyna. Neyim o jığılap iş mu? Konu muhabbetinin toyda tazı oynap kızdı bir iş gerek. Senden ahır kutulduğum depcu. Yaş yok közlerim kısılı bırak gülümsürdü. Onun zorluşu bilen kiyinip soslu kırım kaldım. Restoranın aldığı kegende yürüküm soğuştun toxtadı. Özümünü bütünlay başka adamdak sizi vatattım. Dadamdan ayrılıp çıdığan iken ben, neyini kəmiz işlək çıdığan iken ben, bir sana çıdımas mənmü şükret. Dostumun hemrahlığı da restoranga kadem bastım. Hemi adam orunlarda oldurup oğan idi. Şühretnin mağa karab gelişi bilen tanla, jigit kız üsteldik ilamu men terepke boyundap karışkı başıldı. Ekşipla yandaki üsteldik ilamu men terepke boyundap karışkı başıldı. Beşimde yengilden iştip köpçelikke salam kılgan dinkin, hoddi berdemlik vaqt içide yatvarının jürgünü ötni ağandak tamamen mağrur kadem taşlap, savaqtaşlarımız yığılgan üstelge karab mağdı. Bugün men ahırınlik kıskı yenlik tar köyüne kiyen idim. Putumga inçki başınlık akayak. Kolumga metcide altın renglik köz orındılgan murasım son kızı tutuvağan idim. Çeçimni yenli adet gidek koyu bitip, yandın işki bölek çayşını keynige kayrıp aldım. Kolukumdumu altın renglik inçki halkı sangılap durattı. Boynumda onunla maslaşkan zencir ve parmağımda üzük bağ idi. Hiç kaysı nesem şöhretini əsletmesi üçün yakında sitvağın nesirini tallığan idim. Eyni yılı modalıqı beka tallamığa nesin? Tırık kiyimce asın o mana? İşkılıp Zılala tağa atıp çıksımı çıraylıq cümü? En muhimi Zılala'nın figurası çıraylıq, latapıdı ba. Terisi aq süzük, çiç pakıraq, sılıq. Şunun neymeli kesi yarışı veridu.

dastay isladjumu? Bu stalda sübhi yok idi. Başka savaqtaşlarımın çindildin deyişip atkan sözlerini anlap, meyqimde külümsirap koydum. Ola asasen menin könlümünü ayıp, bugün sen bek çıraylıq bop ketip sen, degen asaslıq söz demesini kılıp, paranlaşıp oldırışatdi. Riyasatçının teklifi bilen kız yigitler usulğa tüşdi. Biz ornımızdan turup, olanı çördep turduk. Her qıydım odlumğa kelgende, Şöhret mağa başqıça nazarda qaraytdi. O, hiç ağırtqan mıdı? Ya ki, yüz kilemegende kes kılavatqan mıdı? Sajide mağa odlu gəp qalsa, şoğluq plan boynını etip, közünü qısıp qoyatdi. Şu dakikada Şöhretin keçir vettim. Çünki, keçirmesine haqqım yok idi. Belki, şu kızının sadılacı olmaqlığı. Kişini özüge məttun kılavatak mecazı bulğaşqa, Şöhretin keçir vettkendim ben. Şu kızın bəxti üçün bulsumu, Şöhretin tamamen unutuşum, hayatımdan öçürüp taşlaşım gerek idi. Toydan yenip öyge kaydış yola da yalğız ketip atattım. Emdi karanguda köz işimli meyliyi koyup ettim. Ahır gittim Şöhret üçün jığılıp alzılalı. Tanğasıla hemini kaynenge taşla. Yeniçi bir adam bolısın. Yaşımı siz, öyünüz muşa atıraptı mı? Toyuqsız bir maşine kelip aldımda toxtadı. Onu tonum aittim. Şuna gəp qınmasından əgip ötüp yolumunu dağımlaştırdım. O, maşinesini yenimde asla haydap mağdı. Azap o qıbət dəstədən yürükün mucudup, kalpıqlarım titirəp getib atatdı. Yaş yok gözüm torluşup, heç nimini ılğı alamay, aldımdaki dərəqi üsüb aldım. O, maşinden çüşüp, jürüp gelip yolub aldı. Ondan kiyinki heç iş isimdi yok. Hoşumğa kelgende dostum Mahira bilen apam beşimde manqarıp oldıraddı. Beşim qattıq ağır vataddı. Ağzımın içimi nayt qırtaq tuyuldu. Apa, ağzımını çay qıbalaycu, könlüm ilişib atıdım. Apam meni yöləb, hocramdan elib çıqqında mehmanxandı bərinin oldırğanlıqını qılpal görüp qaldım da toxtap onunğa qaradım. Onun appaq könlüki dağ duraddı. O meni körüpla orından turdi. Hoşunuzga kepsiz de, kandağıraq turusuz, doktorxanağa aparaymı? Əsk alamay vatattım. Əməliyyatımı mən onu tonuma ettim. Siz kim o? Apam meni noqub boş avazda, xaqsını ködürüp əkirip qoyğanı az digende, kimi yuqusu vettin? Rəhmettin mi yok, kimliğini sorap yürgününü qara? Dedi. Haras. O bayatın qı maşini hediyen balıken de. Baş kışla yadımlı yok idi. Rahmeti yeni böldürüp, qetip qalğan çırayımını zorığı içip, külüm sırap koydum da, apamın yölüşü bilen, Hacitxan tarap qarap mağdım. Emdil ağzımğı su ilişim bilen, yeni könlüm ilişdi de, işçi bağırım bıraqla yenip çıqqandak tuyğu kep kaldım. Koruq öp oluştumu artıq azapımız gerek. Kosuğum mucib ağırıp getip atattı. Bütün bedenimden soğuk ter koyulup, oltırıpla kaldım. Apam belimden tatkan seri iğirleşip getip atattım. Putkulumda bulsa asla can yok. Apam Mahira'nı çakırdı. Mahira kırıştım burun, o kırıp geldi de, beni kötürgen beti hocramğa emez, maşinağı elip çıktı. Maşinağı çıkıp oğulap kattı men. Uyğunup, özümünü doktorhanın karvatı döküldüm. Apam şığılap durup qaqşap atattı. Toyğı bağma, bağma desa, mağa bildirmek ketip qapsan. Mını muşundaq bolışını bilettim. Şuncı yıl yürüp, hiç gep sözsiz başka birini ilvasa, eğirken memdu sana. Şunu dep, neyini yaxşı yeledin elçike əsirat qılıp etken tursa. Şor beşanı kızım, senin mi bəxtin badu həbir yedə? Beşimni deriz tərəpke burap, közümünü qaytı yumu aldım. O doğruluk, hiç nimi anlığım yok idi.

22 yaş vaqtlarım bolğan bolsa, onu aq atlıq şahsatdak kes qılıp oylish baqa boq etdim. Bolupmu onun şu günü keçdə meni kötürüp öyge akirishi. Kendin doktorxanağa aparış üçün bosumu oylish baqan bolatdım. Natonuş birinin onda qılışı asan emasdi. Amma hazır 28 yaşını aşdım. Şundaqla tonju söygen jigitdim. Yani 10 yılın artıq yaxşı görüşken jigitdim, toyuqsızla başqa birinden toyqıp ketkeşke könlüm qatıq azar yedi. Şu sebeplik onunğa emas, ətrafımdaki her qandaq yatçı nisadın bağan sir həzər eyləydiğim. Amalba könlüm işi de aldırap karar çıkamaydıgan. Yenimde əgib jürgen jigitləyimi nəzər taşlamaydıgan boldum. Gülşen Gəhirən Məncumu, sizdək çıraylıq mulayim kızını kelin kılmay, nədi tamak mı itənməydiğən, əkiləşdən başqını uxmaydıqan kızını, hakimnin kızı edəbla oğlunu zoğumuzu öyləb qoyğunu qarmamdıqan. Bər daimli xeridarım qeşini yasatqılı kırıp, yeni bu əxtə iğızı içib qaldı. Heç inkas bildirmək qeşini yasab bulub ustub qoydu. Özümü xecil boldu boğay, çıxıb getib etib. Menin muşu beka iğızımdır zə. Xapılman, ə? İş qılıb, şöhrətin üçü apsı az məcburlamadı. Dedi. Bütün nahiyyədə meni tonuydu qallanın həmmisi düğüdək bana iç ağırdı vatatdı. Məyli dükkanda bulsun, ya ki yolda bulsun, iş qılıb, yüzümdün yüzüm gedi gəlləmi, kəynimdün kusurlaş qallamı buldu. Bicara qız, şunca yıl əqidi qıpsaqlab, yeşimi bir yegi bağanda, Әмді жігіт хақны еліп алды десе? Чырайлық адамның чу, әзәлдің шындақ бәқті қары келдікен. Көз яман. Оның үстіге боламы чу, бәхілі ұчық ашқар үріп кеткенді. Тас қаған бір өйкірі вағылы. Қачалылы қарсы бәлі жүрген. Яманланың тіл тәккенді ұшу. Гүлшен яқшы қымыды. Хақның қызығы ұвал әмәс мұ? Шунчы ел сақлыса, қызы бала диққат қысақ болғы дәкчі мұ? Ой-ой, Оқығаны әп бермән деп тұмеш. Оқыған қызла әні шындақ тұрса, ешінім қолдың кәмісі, өй тұтышын ұққамды. Өзі бір бала, кейін балық болсығы ішпат еқи. Хәй, сіләгді сән бағу, үрімдедіке Малия ұқтысатта ашы өзінің енді құрық үйіш төкін ашыдыған бір тонышын батыданла. Алдың қайды бер

0: Bu iş korkunuşluk. Amma mən onun çırayını, onun bilen billi bolgan çağladiki bəxt tuyğusunu şünçilik yaxş görmən. İrim, rəhmət, onun bilen boğa işla əmdi tügidi.
1: Mən sana şunu dəb koyayım, sende horor digen nəsi yok. Qadir kımmetini bilmeysen, Ahmı Kani hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızda şermende kılıvat sen, balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkil edilmekçi olsan, özen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı tek koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp ben sana yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüp sen. Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinide yasap çıkan dek. Barkeliptin kesekleri. Buzuk nimile. Bu nimilenin ecdadi padişahı olsa mı? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Bir kuni havo tutilib, attigandila yomg'ir to'xtamay yig'ishga boshlandi. Kunlik ko'tarishib olgan kasallar koridorga to'plashib olgan edi. Kitty, opsi va Frankfurtdan setib olgan Yevropach kostyumini kiyib kerilib ketgan polkovnik uchi koridorni mengib yuratdi. Ula koridorning u chetida mengib yurgan Nikolaydin amalba o'zlarini qochirib koridorning chetida mangatdi. Ustiga qiniq ranglik ko'ngilak. Beshig'i qora shlyap kiyib olgan Varinkamo fransiyalik bir qorg'i ayolni yetilab koridorning u beshidan bu beshig'a mengib yuratdi. Har qitim Kitty bilan uchrashganda uningga do'stona nazarda qarab qo'yatdi. Opa, men u qiz bilan paranglashsam bo'lamdi? Deb so'radi Kitty. Uning ko'zlari o'zi tanishmaydigan oshu do'stida edi. Uning arshang tarafga qarab manginini ko'rib, shu yerda uchrashib paranglashsakmi bo'ladi-ku, deb o'ylab qoldi. Bo'pti. U qiz bilan tanishqin kelgan bo'lsa, uning qanday qiz ekanligini men berib bilib baqay. Sen uningda boshqalarga o'xshamaydigan nima oloyilikni sezding? U cho'qim maxsus kasallarni kutadigan qiz. Agar xohlasang, men avval Shital xonim bilan tanishay. Men uning yangisini taniyman. Dedi Kinez xanım, yani beşini məğrur kötürüp qoyub. Kitty apsının Shital xanımının tonuşunu xalımay, özünü onundan kaçırıp yürgəllikidin rəncigəllikini bilətdi. Şuna özünün gepidə çıng turvalmadı. O şünçilik yaxşı, şünçilik yıqımlıq qızgən, dedi Kitty Varinkanın Fransız ayalğa stakanını sunup berib atqanlığına qarab turib. Qarğına onun yürüştürüşleri qandaq addi, qandaq yiqimliq. Senin nadallığın menin külgimni keltirdi, dedi Kinez xanım. Yaxsi, arqamızğa qaytaylı, dedi u yana Nikolay Levin bilen xotini va nemis doktor üçünün bu tarafqa qarab kelib atqanlığını görüp. Nikolay Levin doktorga nemi to'g'risidir ochiq bilan so'zlab ketib otardi. Kinez xonim qizi bilan amdili kayniga qayrilib turatdi. Ularning ullik so'zlashishlari vaqirishga o'zgarib ketdi. Nikolay Levin to'xtab doktorga vaqirgan edi. Doktormi ochiq kelib vaqirab so'zladi. Shu on odamlar o'lashdi. Kinez xanım kızını başlap iştik ketip kaldı. Polkovnik nemiş bolgallıkını bilip bekiş üçün top işçigi kıstılıp kırıp getti. Bir neçe minuttin kiyin polkovnik ulağı yetişi valdı.

Kolları onun cevaben hiç kandak hareketi bolmagan bolsa mı, ama çırayıda bir hıl tınıçlık, hoşallık ve azırak temkin külkü oynap durattı. Külgende oppak çişleri körünüp kalattı. Ben mi hilidin beri siz bilen tonuşunu oylap yürettim, dedi o. Lekin siz bek aldıraş. Yok, ben hergiz aldıraş emez, dedi Varinka cevaben. Lekin o şu yapını kılıp bulupla yeni tonuşlarını taşlap keçişki mecbur boldi. Çünkü bir Rus ağırık kişinin işki küçük kızı onun karap yürüp kelip atattı. Varinka, apam sizni çakırıp atıdı, dedi ula çok kırışıp. Varinka o işkisinin kaynedin kettin.

Xanımını bilidigan adamlarning hammasi Varinka xan qizni toniydi ekan, ham uni shundoq deb atishir ekan. Kenaz xanım bu ahvollarni tafsili bilib bo'lgandan keyin qizini Varinka bilan aralashib yursa, obro'yiga ta'sir yetmaydi ekan deb o'yladi. Uning ustiga Varinka fazilatlik tarbiya ko'rgan, fransuzcha İngilizce tıllarını sudek bilidigan olaydı kabiliyetki iyi kızıydı. Bulup mu onun Ştal hanımdan, ağırk bolgallıkımdın Kinez hanım bilen tonuşalmay kaldım digen armanını yetküz geldi ki, Kinez hanımga olaydı yakşı təsir berip, onun u kızgı bolgan karışının özgürüşü de muhim rol oynadı. Keti Varinka bilen tonuşkandin kiyin onu bağan siri yakş görüp qilivat attı. Hem her günü onun yeni bir alahidlikini baykap durvat attı. Kinez hanım Keti'din onun naqşini çıraylıq eytidigallıqını anlap, onu keşte özlerinin turalğısıgı kelip naqş eytip berişki təklip kıldı. Keti piyanino çalalaydı. Yakşı bommusumu bir piyaninoyimiz ba. Siz çokum bizni xushal qila olasiz, dedi Kinez xanım yasalma kulgisi bilan. Keti apsining bu kulgisini tazi yaxshi ko'rib ketmedi. Chunki u Varinkaning naqshi aytishni ancha yaxshi ko'rmaydiganligini bilgan edi. Lekin kechda yanila naqshi notalarini ilib keldi. Kinez xanım Mariya Yevgeniyevna bilan qizini Polkovnikni chaqirib qo'ygan edi. Varinka bu yerda yo'chun kishilarning borligiga pisand qilmay, darrovla pianinoning yoniga keldi. Naqshini pianinoni chelib turib aytolmasimi, boshqalar tengkash qilib bersa, noyit chiroyli aytatdi. Keti pianinoni yaxshi chalatdi. Uningga tengkash qilib chelib berdi. Acayip talantınız bay iken, dedi Kinez hanım, Varinka naqşini eytip bolgandin kiyin onu maqtap. Mariya Yevgen Ivana bilen kızımı rahmet eytip onu maqtap ketti. Qaran, dedi polkovnik derizinin sırtıga qarap. Naqşinizde kançilik adam kelip anglavatıdı. Degendek derizinin sırtıga xeli nurgun adam yığılıp alğan idi. Silanın xoşboğnunlarga men mi xoşal boldum, dedi Varinka oddiyle cevap berip. Keti dostuğa pəxirlinip qarap qoydi. O Varinkanın sənətdiki talantığı mı, avazığı mı, chiroyig'imi qoyil bo'lgan edi. Bo'libmi u Varinkaning naqshini yaxshi aytadiganligidan qilchi maqtanish yo'q. Maqtashlag'imi parvo qilmay turgan holatiga hammadan bekrak qoyil bo'ldi. U xuddi yana aytamanmi deb so'rayotgandek uningga qarab qo'ydi. Agar uning o'rnida men bo'lgan bo'lsam deb o'yladi Keti. Aşındak naqşı eytalığınım üçün kançilik pəxirlenər idim. Xuşallıqda beşim asmanga taqaşmaz mıydı? Lekin onun pərvayı pələk. Onun birdin bir oylığını apamının təlipini rətqınmay, onu xoş qıp quyuşla. O nemiləni oylaydıqandı. Eş nemigi pərva qınmaydıqan, Müstəqil yaşaydıqan bu küşni nədin alıdıqandı? Şu sırını bilsəm, onundun ügənsəm qandaq yaxşı bolatdı? Dəb oyladı Keti, onun aşu tiniç, vəzmin çırayıqa qarab durub. Kinez xanım Varinkadın yeni birini eytib berişini sorub idi, Varinka ikinci naqşınımı pianinonun yenidi tik durub, Buğday ön, oruk bir kolunu ritmiği keltürüp, piyaninoğu boş, urup durup, şunçilik çıraylık, munluk avaz bilen eğitip bədi.
Bu qetim qısı İtaliya naqsısı idi. Keti pauzını çelip bulup, Varenkağa qarap qoydi. Bu naqşını etmayli, dedi Varenka qızırıp ketip. Keti hayran bulup, sual nəzir bilen onunğa qarap qoydi. Bopto başqısını eytin, dedi Keti o naqşının qandaqtur bir iş bilen münasibetlik işkerlikini pərəz qılıp dər ola. Yaq, dedi Varenka, Keti öyrəvatqan notını besi bilip külgen peti. Yaq, muşu naqşını eyti yürəyli. O, bu naqşını mu təmkin turup, çıraylıq avazı bilen eytişki başıldı. O, bu naqşını eytip bolğandin kiyin, köpçilik onunğa təşəkkür eytip, çay içişki çıkıp getişti. Keti Varenka bilen bile yan tereptiki küçük bir bakı kırıp oltırıştı. Baykı naqşa, burun bop ötken bazı işlani esinizgi sas gerek, şundak mı? Onun nemi şikerlikini mağı dəppəmisiniz mi boludu? Dəp sorudu Keti. Kaynıdılla bu gəpni koşup koydu. Yaki yaqlı disiniz boldi. Eytip bəsəm mi boludu? Dedi Varenka, uçuk köngüllük bilen karış tereptin cevap kütmeyle sözləp getdi. O işini oylasam köngülüm yerim buludu. Mən burun bir yigitni yaxş görüp qalğan. Kiyin bu naqşını şunu eytip bəgən idim. Keti təsirlinib, bir iğizmi gəp qılmay, yuğan közlerini onunla tikip oltırıp qaldı. Mən onu yaxş görəttim. Umu meni yaxşı görətdi. Lekin onun apısı işkimizdən billi buluşunu xalımaydı. Kiyin, o başqa biri bilən toyqıp getdi. O bizdən anç yıraq əməs bir yədə turdu. Bəzdi onu körüp mü qalı mən. Siz menin mi şundaq muhabbet tariximnin boğallıqını oylap baxmağan boğuydunuz? O şu gəpni qılıvatqanda çıraylıq yüzüde bir ot yalt kılıp çaqnıgan dek boldı. Keti bir çağlada özünün yüzüde mu şundak bir otnın çaqnap ütüp ketkenlikini esi kaldı. Nemişki oylamay, eğer men bir erkiş boğan bolsam, sizni kögende, sizdin başka hiç kandak kızını yaxşı kömügen bolattım. O yigitnin nemi üçün opsının gipige kirip, sizni muşundak bəxsizlikki duçar kığallıkını düşenmeymen. O yigit muhabbetnin nemilikini bilmeydiken. Yaq, o yaxşı adam, mami bəxtsiz emez. İntayın bəxtlik. Emdi naqşı etmisak bula mı? O, şundak depla öy terepki mağdı. Siz bək mi yaxşıkensiz? Dedi Keti ve onun aldığını tosu bilip, onu birini süyüp koydu. Mən sizden azraq yerinizde bolsamı doğruya alıgan bolsam, kandak yaxşı bolatdı? Siz nemişki başkalağı oxşaş buluşunu oylaysız? Özünüz mü muşundak yaxşı kız ikensiz go? Dedi Varenka, yekimlik ve harğın külüp koyup. Yaq, azraq mı yaxşı emes mən? Kini eytin ço? Toxtap durun, biz aval bir yeni tepip oltıraylı. Keti şundaq dep onu bayı özü oltırgan uzun orunduqqa başladı. O adamın sizning muhabbetinizni qadrlimiganligini, siz bilan billi bo'lishni xolimiganligini o'ylig'ingizda xorlangandek bo'ldingizmi? Yoq, u qadrlimida emas. Uning meni yaxshi ko'rdiganligiga ishonaman. Lekin u opsig'i vafodor yigit edi. Eğer o apsının xayişi bilen emez, özü şundak kıgan bozcu. Keti bu gep bilen özünün sırını aşkarlap koyuvat kallıkını sezdi. Emliyettim o, onun kızırıp getuvatkan çırayı işçideki sırlarını allı burun aşkarlap bolgan.

0: yaman yedi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bulmaydı kallığı toğırlık gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kalan. Çünkü...
2: Ben oyal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de o. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emri deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhuriyetin qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş onuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
6: Burmamıqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sənə buyumları.
2: Devletnin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartqızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən küreş kılın. Özünüzün usulü bilən kızgın suyun. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilən sadakatmen bulun, kızgın suyun, əməlge aşırın. Cungo siz bilən birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilən işğa aşırı vatıdı. Cungoça zamani vilaştırışta Cungoça usul bilən gayret kılıp işləyilik. Kiçikine ot yalkını barmağımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: güzeli.
1: Cahillerine
2: Gündan lağıtımız.
3: Biz daim müşkünün egiz daraklarına yamışıp çıkıp kedi vatkalıqını, ya ki tar egiz damlağı yamışıp çıkıp kedi vatkalıqını körümüz. Şuna müşk egizden kohmamdıqan doğu dap mı oylap kalımız akıcan. Ondaqta müşük şunca egizden jıkılıp kese, yana ayat kalamdı. Əməliyyatı müşkünün egizlikten çüsümü püti mükemmel yergeti gedi. Bu müşkünü asan zahmilendirmeydi. Elbette bu yerdeki egizlikning mu çeki boludu. Halbuki bu xil hadisni ilim pende fizikining bulunluq hareket miqdarining saqlanish qonuniyati orqali tushuntirishga boludu. Mushuk yiqilib tushsimi puti yerga tegishi tegishining sababi nima? Mushuk egiz bo'shliqdan tushganda hamisha puti avval yerga tegadi. Bu qiziqarli hodisa.

0: 2'den 5 hesse köp. Onun üstüki kurulma tüzülüşü mürekkep. Müşk anlayalaydıgan avaz dolkunun dairesi Adem'nin 3 hessege toğır keledi. İnsanlar anlayalmaydıgan ultra avaz dolkunu ve infira avaz dolkunu müşk anlayalaydı. Şunun bilen bir vaqtta ulanın avaz kubul kılış iktidarı en tan küşlük bulup, yıraktan kelgen avazını mı ula toğır belgeleyalaydı. Şuna gerçi çaşkan naayt jirak orundu bolsa mı müşk onu delce aydı tutalaydı. Adetten taşkari küşlük boğan keçidi körüş iktidarı. Karangı günde biz müşkünün közünün hem çoğun hem yoruk işkeligini baykaymız. Müşkünün közünün işke kurulması boğaşka ula adetten taşkari küşlük keçidi körüş iktidarı gıyken. Köz almasının işke kısmıdaki körüş sezimine təsir körüstüdüğünü yorukluk sezgücü kubul kılgıcı tənce. Nur sezgücü tənce asaslığı körüş piramida öcəyrisi bilen körüş tayakçı öcəyrisinin tərkib tapıdı. Bunun içi de körüş piramida hücayrisi yorukluk şaraitideki körüş sezimini belgeleydi. Körüş gulli hücayrisi karangu şaraitde körüş sezimini belgeleydi. Müşkünün körüş tayakçı hücayrisi bilen körüş piramida hücayrisinin nispeti insanların ikidin alt dəsi köp. Şuna müşkünün keçidi körüş iktidarı texim öküşlük. Müşkünün manım için daha köp alaydı maharatlarımı ba, onun başka yana adetki kuramığı yetken, sağlam öy müşkünün kısqa aralıklı jügürüş süreti saatiga 40 kilometrelik süretten tez bulup, uçaradan bol bilen bəsliş alaydı. Gerçi müşkünün maharatı naidi yokru bosumu, lekin təcrübeçiləş üçün müşkini igizdin pəski taşlı bitişke ergiz bombaydı. Çünkü ula yanıl yarınışı yatta ölüp keçişi mümkün. Onun başka yana siz, yana safa, madras degendek yumuşak çayını tepip, müşkinin koskun yokurga kartıp durup, kötürüp, pəski taşlıversiniz, müşkin okşaslı onlusu gıcıklıp düşüyordu. Çünkü igizlik bek tüven boğaşka, müşük inkas kaytırıp olanmaydı.
1: Əmək pişik, doktor xanığı biripla mertleşip getdi.
2: Bu operasyaya 100 milyon yen pul kitido, kandak kılsız?
3: Davaltay, davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
1: Samet Cahil doktorunu körüple kulkı yumuşak bulup gitti.
4: Bu kıytımkı davalaşkı masajmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He buludu buludu. Sizden digininiz de akıllı ben.
1: Doktor kandı yetişinin gibi buluydu. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Heridar meni sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürür delemse.
6: He yak yak yak. Doktor benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçiliği tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit ıntıqanma.
0: Qadirlik dostlar, ilgiri televizordan yanardağ partılgan çağdaki körünüşünü körgen. Yanardağ küle yeryüzüge üzlüksiz etilip çıkan, hem magmumu yeryüzüge ekip çıkan. Biz bunu bilimiz. Çünkü yanardağ partılgan çağda bu tağ cinsleri yukarı temperaturda ergen aletki ütüdü. Şuna suyuqlıq şəkildi peyda buludu. Etçilağa qarğanda, bor dəvirdə yerşarda külümü qayet zor yanardaq partlaşa disi yüz bərgən. Ucaqda yerşarının geologiyelik ərkiti əməliyyəti muqum əməs bulub, pat-pat apət yüz berib turatdikən. Dəlmuşundaq boğaşqa qısqığını nət 100 milyon yılda bəşqitim canlıqlarının nəsli qurub getiş adisi yüz bərgən. Asasi cəhətdən, həmmisinin yanardaq partlaş bilən bəlgilik münasiyyəti barışkən. Hatta aynı çağdaki kuruqluqdaki en güçlü hayvan dinozavrlarımı yanardağ partlaş səbəbindən yok qalğan ikən. Yanardağ partlaşının qorxunuş qışkəlikini sözəb ölturuşunun acıtı yok əlbəttə. Bıraq hazırkı nöqtədən qarağanda yanardağ partlaş qitim sani nisbətən köp əməz. Amma bəlgilik ehtimallı qımı var. Magma qarmaqı soyuq maddığı oxşaydı. Əməliyyəti o, tağ cinsləri eriyəndə payda boğan madda. Adətki usul bilən ulanı tosuş mümkün əməz. Ulanın temperaturisi en tüen boğandı 1000 Celsius gradus etrafıda. Onu kuşturgan nersa, hashpash tügece külge aylandı. Onun küçük kancilik tasavvur kılalamsız. Magmadan keçip kutulgan bir kişi doğrusu da mındaq paranla barışken. Tanzaniyadan kelgen bir aylan magmadan koldan keçip kutulgan adam. O ilgiri emraları bilen ekspedisiyaya çıkan. Neticede o ehtiyatsızlıktan bir yanardağ eğizgi çüşüp ketken. Bırak baktık yarışa, bu yanardağ eğizdeki magmalarının yepişkaklıqı ve zeşkiği bək yokuru əməs bulup, onun kutuluşuğa teximi köp pürsət bərgən. Onun həmralarımı dəl vaxtı onu kutuldurup çıxan. Gerçi bir biliki və işki pütüdün ayrılıp qalan bulsumu, lekin magmanın aldı da saq gelişinin özümü bir xil tələydi.
8: Ərqittim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, her günü səhər saat 4'de hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cındır.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kesellik karşıtırgıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmetim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik. Xizmetim normdan eşib gidip tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden əzaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Şinemen ki kanun göçü baş tapşuruş, karhanıçlarının desma isi.
1: Kişiler beni çolkan deydi, tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baş tapşuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Menin bevasti ko'rsatish uyun sansizlagan kishilar ko'ngil bildirgan qiziq nuqta. Men bir egiz gap bilanlar iste'molchilarning ko'ngil nuqta olayman. Men bevasti ko'rsatib mol sotquchi. Qonun bo'yicha bosh topshirish tijoratning yaxshi yurishining oldingi shartdi. Men buni bilaman.
2: Siz cho'lpon bo'lish bilan birga oldi bilan bir puhra. Muvaffaqiyat qozonish uchun oldi bilan loyiqatli puhra bo'lishimiz kerak. Qonun bo'yicha bosh topshiraylik.
3: Bugün ananızga önce dar numar içip bir işke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtman iken kıtıra ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
6: Zugan da kağılı hılı oldu. En sıra yapkan mısın da sizi değil mi geydim?
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
8: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
5: Uydagilar bilan xushal xoram jam bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
4: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
5: Ota-onamizni sog'inishga vaqtimiz udul kelsin.
7: Dada, ana, biz keldik.

0: Hürmet radio anlıgıçıla. Bugün 2026 yılı 7 ayının 21 günü seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radio anlıgıçıla, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Çıgradın kırıp sayahat kılış, güllünüp ve ravajlanıp sayahat küçük devleti kuruş tezildildi. Lichang Gouyan'ın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Lichang Tayland zonlisi bilen sohbet ötközdi. Lichang Burnam'ın Angeliye'nin başvaziri bolganlıqını telegramı yollap tebrikledi. Jawlaji Tayland zonlisi bilen körüştü. Aldınkı 20 yılda kölemleşken sanayetinin koşulma kımmeti okşaş mezgildegiden 5.10-4% açtı. Hürmetlik radyanlı kucula, tövende deyiktanla haberlerimizin tepsili mesmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping zamanıvi sayahatçilik sistemisini tırışıp mükemmelleştirip, sayahat küçük devleti kuruşunu tezletip, sayahatçilik arkalık güzel turmuşka tehimi yakşı mulazimet kılış. İktisadi terakiyatını ilgiri sürüş, manevi makan berpa kılış, cungo obrazını namayan kılış, medenilikte öz ara örnek ilişini olgı silcidiş gerek deb tekitledi. Bu yıl kırgendim buyan, devletimizde çigiradın kırıp sayahat kılış kızgıllıkı devamlık açtı. Köp mənbəlik, mədəniyyət, sayahat mənzirsigə, kolaylıq siyasət və pən texnikinin kuvveti qoşulub, çət əllik sayahatçilə bəs-bəstə kelişki cəlib qılındı. Cayla, çigiradın kırıp sayahat qılışının tərəqiyyat yeni dolqununu çın tutub, sayahat küşlük dövlüt kuruşunu tezlətdi. 7 ayının 20 günü Guangzhou Bəyün Xəlqara ayırdıromıda çigira təkşürüş xəlq saxçıları Avustraliyelik yolucu Antoni'ga çigiradın kırış resmiyeti bijirip bədi. Antoni mındaq dedi. Mən ilgiri Jungo'da nurgun caylani sayahat kılgan. Jungo'nun tamojnudun ötküzüş tertip bir avan, ünümü yukuri. Jungo'nun çigiradın kırış çıkış resmiyeti dünyada en ünümlük. Hizmetçile başkılağı yardım berişini huşallıq dep biludu. Ve dostanı muameli kılıdı. 7 ayının 20 günü geçe Bəyün aerodromi çigira ıgızıda bu yıl çigiradın kırgelle 5.180.000 adam qeytimdin eşip bulturqıdın 35 gün burun bu kölemge yetti. Çigira ıgızıdın kırgen sayahatçile yer şardaki 198 devlet ve rayonunu kapladı. Bunun işçi de Şarkı Cenubi Asya, Otur Asya, Rusya Katarlık cayladın kelgen yolucularının eş sürüti körnerlik boldi. Bəyün Çigira Tekşürüş Ponkiti Vezipi icra Kılış 8. Etirtinin başlıkı Libo Mındak dedi. Biz Tamojnudun ötküzüş liniyesini elalaştırıp, yukur pelli mezgilide ötüş yollarını evrişim tengşeş mekanizmini berpa kıldık. Yakında tamojnudun tez ötüdüğün kişilerinin uçurunu toplap engel duruş noktası mı çigira ıgızda emeliyleşti. Bunun bilen bir cayda engel durup, bütün memlekette tamojnudun ötküzüş yolu koyulup, çet elliklerinin cungoğu gelişige kolaylık yaratıldı. Ulanın tesiratı ve rahat tuyğusu zor derecede östürüldü. Sayahat, medenilik tarkıtış, medeniyet almaştırış, dostluğunu çoğunkırlaştırışının körüki. Başucu Xi Jinping, sayahat, okşaş bolmağan devlet, okşaş bolmağan medeniyet otursudiki almaştırış, öz ara örnek elişinin mühim yolu. İktisatını terakki kıldırış, işgörülüşünü köpeytişinin ünümlük vasıtısı. Şundakla, halkının turmuş seviyesini östürüştiki mühim kesip dep körsetti. Başucu körsetken yönülüşünü boylap, devletimiz vizi biciriş ve tamojnudun ötküzü siyasetini devamlık elalaştırıp, çıkım kılış kolaylıkını aşırıp, rekemleşken sayahat mulazimetini küçeytti. Jungo hazır teximi köp çetelliklerinin sayahat menziliği aylandı. Devletlik İstatistik İdarısının mağın başlıkı Mauşin Yungmundak dedi. Biz çigradın kirişte vizi keçirim kılış siyasetini elalaştırıp, çigradın ayrılganda baş kaytırış, çigra sırtıda köşme çıkım kılış katarlık yürüyüşlük mülazimetlerini mas kademde serkıllaştırıp, çetellik sayahatçilerinin cungoğu gelip seperge çıkışı, mal setivilişiğe kolaylık yarattık. Aldınki 20 yılda çigradın vizisiz kirgen çetellik tahminen 17 milyon 820 min adam qetimge yetip, okşaş mezgildikidin 30.6% aştı. Bu yıl 4. aygıca devletimiz 50 devletki karta öz aldığa vizi keçirim kılışına yolgu koydu. 29 devlet bilen umumyüzlük öz ara vizi keçirim kıldı. Çigradın ötkende 240 saat vizi keçirim kılış siyaseti tedbiklangan devlet 55'ki kengaydı. Bu yıl Hebi, Guangxi, Chongqing qatarlıq 7 ülke, avtonom rayon, merkezgi bevasit qarashlıq şehir, çetelliklerinin mehmanxanalardan başka jaylarda yataqtı yetişini tizimlashni tordu beceriş mulazimetini sınaq qılıp yolga qoydı. Devletlik köşmellerini başqurish idarisi siyaset nizam mekkemisinin başlıqı Lin Yongxing mındaq deydi. Sınaq yolga qoyulgandan buyan sisteminin yürüyüşü mokim boldı. Çetelliklerinin yataqtı yetişini tizimlash teximi kolaylık, tertiplik boldı. Keyinki kademde devletlik köşmellerini başkuruş idarisi başkuruş bilen mulazimet kılışka tən ähmiyet berişti çin turup, çetelliklerinin cungodiki hizmet, ögünüş, turmuşini teximi yukur ünümlük, kolaylık memuriyet mulazimeti bilen təminleydu. Cungodi sayahat kılış, Cungo'da mal setiviliş kızıp getti. Yipek, çay katarlık en enevi hatır boyumlardın ekli üsküne. Maşini adem oyunçki katarlık pen tekniki mesulatlarıca mal setiviliş çetellik sayahatçilerinin Cungo'daki kızık noktuluk faaliyetlerinin biriga aylandı. Bu yıl Soda Ministerliği, Maliye Ministerliği, Baş İşleri Baş İdarisi katarlık tarmakla bilen birlikte çigradın ayrılganda baş kaytırış tedbirini küçep elalaştırıp, çigradın kırıp istimal kılışını kengaytış doğrusu diki uqturuşunu çıkırıp, yolcularının çigradın ayrılganda baş kaytırışıga yenimi kolaylık yaratıp, çigradın kırıp istimal kılış muhitini serkıllaştırdı. Beijing şehirlik sod idarısının başlıkı Piao Xuedong mındak dedi. Beijing memleket boyunca bütün şehirde baş kaytırış, bir noktada hemmini beceriş endizisini tuncuk etim yaratıp, mal setip algan haman baş kaytırış, bütün şehirde halıganç kaytırış ne işka şurup, setip algan haman baş kaytırış ne başka cayda öz ara itirap kılış ne başlamçılık bilen işka şurup, bir konupki bilen ekli baş kaytırış mulazimeti yeni endizisini yolgu koyup, bir ketimde beceriş vaktini 2 minut işçige kıskarttı. Bir yürüyüş siyaset tedbirle sayahatçilikning teximi yaxshi, teximi tez taraqqiyotiga turtki bo'libli qolmasdin. Teximi muhimi, Jungoning yuqur saviyada sirtqi echivetishni qatti tavranmay ilgiri surganligining jonliq kartinasiga aylandi.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumrak Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Cungo mevkini öz emliyicil çonkurlaştırıp, dünyadaki erkayız devletler bilen, kelimat özgürşidiki kıyın meselelerine takabül durup, pakız, güzel, imkaniyetlik sicil dünyanı ortak kuruşka türtki boldu.
1: 50 yıldan bu yan Mozambik bilen Cungo'nun sayıya hemkarlıqı da icabi neticeler kolgu keltirildi.
0: Dünya Longsi futbol musabıqısı komandasını 64 köpeyçi toğırsıdaki teklip, zade futbolu umumüzlük nep yetküzüş arzusu mu? Ya ki ziyadı soda tevekkülçilik mi?
1: Hürmetlik radyanlık ucula tövendi deyikdanla programımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.
0: Hürmetlik radyo alıcılar, kelimat özgürlüğe takabül turuş cihette, Cungo yer şarı kelimat hemkarlıkını ilgari sürgüçi, digenini kılıdığan herket terepdari, kelimat nişanını emliyleştiriştin yeşil tekniki bilen temillep, köp devletinin energiye tipini özgertişige yerden berişkice, yine cenip hemkarlıkını çonkurlaştırıp, terakki kılıvatkan devletle bilen birlikte, Hırsqa ortak taqabül turuşqıça, Cungo emili işləş, ortak bəhirliniş və həmkarlış arqılıq dünya kelimatını tüzəşkə küşlük hərkətləndürgüş küş qoşdi. Cungo 2019-cu ilinin axırda 2020-ci illik kelimat hərkəti nişanını müddətdən burun normadan aşırıb orlığandan kən, 2020-ci ili dünyaya 2030-cu ilgəcə Karbonni çok kımmetki yetküzüş. 2060 yılgıca karbonni netrallaştırışını işkaşırış toğırsı da vədi bədi. 2025 yılı Cungo yeni bir növetlik devletinin öz aldığı töhpü koş nişanını ilan kılıp monulanı bildirdi. 2035 yılgıca Cungo'nun bütün iqtisat dairesindeki parnik gazı koyup beriş miktarı çok kımmettin 7%'ten 10% kişi tövellep, tekimi yakşı kılış işe aşırılıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kelimat Özgürüşü Ramke Ehtinamisi Katıbat Başkarmasının icraiye katibi Simon Stelmundak dedi. Cungo kelimat ve energiye nişanını sicil işe aşırıplı kalmasın. Yeni köpketim Allah'a kadar nişallarını normadan aşırıp orladı. Azerbaycan Cungo Teşebbüsü Terakkiyat ve Medeniyet Tetkikat Merkezi'nin müdürü İmin Gasimov mundaq dedi. Cungo sanayet asası, uzak müddetlik plan hem de ul esleğe meblağ seliş, pen teknik iktidarını terakki kıldırış, ken külemlik yeşil tekniki bazır kuruş katarlı hizmetlerine tayinip kelimat nişanını riyallıkka aylandırdı. Revanda kelimat özgürüşü ve terakkiyat torunun maslaştırış hadimi Fustin Wunin Goma mındak dedi. Cungo kelimat vədisige katlık emel kıldı. Hem de yeni bir növetlik devletinin öz aldığı töhpü koş nişanını otturgu koyup, Cungo'nun dünyadaki asaslık çoğun devlet buluş küşlük mesuliyet tuyğusunu toluk namayan kıldı. Kelimat özgürüşü İnsanlığa iğir hırs ilip gelgen peytte, Cungo emeli hem oldun körerliki iğe hareket kullandı. Cungo hareketinin dünyadaki ifadesi gevdilik boldu. Köçe tikip orman ehya kılışını zor kuş bilen ilgiri sürüp, süni orman kölümü cihette dünya boyuca birinci orungu öttü. Dünya boyuca en sestimilik, mükemmel, karbon koyup berişini azayt siyaset sistemisi berpa kılıp, dünya boyuca kölüme en çoğun karbon bazarını kurup çıktı. Dünya boyuca en çoğun, terakkiyatı en tez, tırılma energiye sistemisi berpa kılıp, şamal elektri, yorukluk volt, generatorla sığımçallıkı cihette, uda neçil dünya boyuca birinci orunda durdu. Brazilya Toklık Optimobil Cemiyeti'nin teknik baş nazaretçisi Carlos Rim mındak tep kardı. Cungo'nun bugün hükünde dünya energiye tipini

Qadirlik dostlar, yaqında Şvetsariyadaki bir taratqunun aşkarlışca Xalqara Futbol Birləşməsinin rəisi Infantino Amerika, Kanada, Meksika dünya longqısı futbol müsabıqısı axırlaşqandan kin dünya longqısı futbol müsabıqısının rəsmi müsabıqı kölümünü 48 komandadan 64 komandığı kengaytış mümkinçiligini rəsmi müzakirə qılıdığanlığını bildirgen. Hem de bu tasavvurni mutlaq o'ylish kerakligini aytgan. Bu söz her qaysi taraflarning diqqatini qo'zg'adi. Muxbirning ko'p tarafdan dalillashi orqali Infantinoning haqiqatan mushundoq so'zlarni qilganligi isbotlandi. Biroq muxbir pochta yo'llanmasi orqali konkret ahvollarni yanimi ilgirligan holda so'raganda, xalqaro futbol birlashmasi aniq javob bermadi. Gerçi bu temanın keyinki neticesi texi aniq bolmasa mı, biroq xalqaro futbol birlashmasi bergan signaldan qaraganda, dünya longqısı futbol müsabıqısının 64 komandığı kengeyişi sırtkilərinin quruq xiyalı bolmasdan, belki mahiyetlik muzakir basquchiga kirgan. Nem üçün 2026-nji yillik dünya longqısı futbol müsabıqısı kölümi emdili kengeytilip, Xalqaro futbol birlashmasi yana bir qetim komanda kengaytish taklifini o'ttirg'a qo'yishga aldiraydi. Buning orqasida asosliqi 3 xil sabab bor. Birinchi, Janubiy Amerika futbol birlashmasining kuchli voizligidan bo'ldi. Janubiy Amerika futbol birlashmasining raisi Dominguez 2030 yillik dunyo longqisi futbol musobaqasida komandani 64 ga ko'paytish tasavvurini Ən burun aşkarı otturgu qoygan halkılıq şəxslərinin biri. 2030-cı ili dəl Tunci Növətlik Dünya Longqısı Futbol Musabıqısının 100 yıllık xatır günü bulub, Cənubi Amerika musabıqını Tunci musabıqı ötküzülgən cayğı elib gelişgə bütün küçü bilən tırışqan. Lekin Xalqara Futbol Birləşməsinin axırqı planı da İspaniya, Portugaliya və Marakeş asaslıq ötküzgücü dövlət boldi. Cənubi Amerika pəqət başlanış basquçudiki 3 meydan 100 yıllık xatır müsabıqısı ötküzüldüğən cay buluş pürstigi erişdi. Könlüdə qayıl bolmağan Dominguez arqıdın nurğun sorullarda qatnışıdığan komandalarını yenimi kengaytışını qollaydıqallıqını bildirdi. Həm də Cənubi Amerikadiki nurğun əza dövlətlərinin maslışışıqı erişdi. O, müsabıq tüzümü noktasıdın dəlilləb mındaq deydi. 64 komandının kölümü 16 qrupıqı bölünüdü. Hər bir qrupıda 4 komanda boludu. Hazırqı 48 komandının müsabıq tüzümüdeki 8 qrupıda 3-cü bolsumu qrupıdın çıqalaydı digən mürəssə və onaysız əhval ünümlük əl qılınıb, qrupıda Oldinki 2 komandaning darajasini o'stirish qoidasi qaytadan asliga keltirildi. Uning ustiga yakki top komandasining hal qilg'ish musobaqaga boradigan eng yuqori maydon qatim soni yanala 8 maydon bo'lib, 48 komanda tuzumi bilan tenglashdi. Bu eng oldingi qatordagi futbol cho'lponlarining musobaqa yukini oshirib yetmaydi. Әлбәтті, текімі әмілі мәнпәәт шу ке, әгер командыла кенәйсе, Жәнібі Америка футбол бірләшмісі 2030-нчі ілі текімі көп мұсабықыләні үстігі еліплі қалмай, оның қармықыдекі 10 әза, жәмиятның барлық әзалары рәсмі мұсабықығы кірәләйді. Шкінчі, ғайет зор соды пайдысының түрткісідің болды. Дүния лонқысы футбол мұсабықысы баштын ақыр, Xalqara futbol birləşməsinin ən yadroluq pul tapıdığan motori. 2022-ci illik Qatar Dünya Longqısı futbol müsabıqısı məzgilidə Xalqara futbol birləşməsinin ümumi kirimi 7 milyard 600 milyon Amerika dolları bolğan. 48 komandığı kengaytilgəndən kiyin bu növbətlik Amerika, Kanada, Meksika Dünya Longqısı futbol müsabıqısının mölçər kirimi 13 milyard Amerika dollarga yetib, 40% eşişi mümkin. Əgər 64 komandığı kengaytilsə, müsabıq qetim sani, ulap tarqıtış hukuki
ve meblağ yardım beriş hukuki mukarrar yeni bir növetlik partlaş karakterlik eşini kütüb alıdı. Üçüncü, bu növetlik dünya longkısı futbol müsabıqısıdaki yeni komandıla ifadesinin işenç ilip gelgelik edin boldı. Bunundan ilgiri sırttikile 48 komandının küçük acizlik perkini çoğa itip, müsabıq süpütini tövelleti ve çişidin umumüzlük endiş kılgan idi. Ama bu növetlik müsabıqıdın karganda Yeşil Tumşuk, Kuraso Katarlık Dünya Longkısı Futbol Müsabıqısıdaki yeni komandılarının mölçer dikidin eşip ketken yakşı ifadesi nurgun gumallarını tügetti. Infantino bunun karta her kays kıttelerden kelgen top komandıları top kırgızdı. Az digendim o numar aldı dedi. 10 Afrika komandısının 9'u şallaş müsabıqısı kirdi. Bu del tehimi köp top komandısının müsabıqıgı katnış pürüstünün muhimliğini ispatladı. Infantino'nun logikası da komandılarını kengaytıştiki məqsəd Avrupa ve Cənubi Amerika'nın futbol sahasıdaki monopolluğunu buzup taşlap, futbolçılık nispeten arkada kalgan rayonlarının terakkiyat hareketlendirgüş küçünü kozgıtış. Tehimi çonkur katlamlık amil şu ki, Infantino 2027 yılı 3. ayda davamlık uda vazifi öteşini közdeydi. Bir cemiyet bir avaz beriştek Xalqara Futbol Birleşmesi'nin reis saylımı mekanizmi astıda komandını kengaytış, Avrupa'dan başka caydaki otura küçük cemiyetlerge Infantino'nun Asiya, Afrika Katarlık cayladaki bilet kırımını mukimlaştırışı paydılık.

belgilash tertibidan qarganda 2016 yili 4-nji aýda Infantino teklip bergenden tartyp 2016 yili 10-njy aýda Xalqara futbol birleşmesi kengişi resmi muzakir kılıp bahalıgan. 2017 yili 1-nji aýda kengeş Dünya Longsi futbol musabıqasynyň tüzülme özgertiş layihasyny toluk avaz bilen makullugana kadar pütkül jeryan tahminen 9 ay davamlaşkan. Xalqara futbol birleşmesi kengişide Infantino'nun uluğ var planı hemişe tosalgusuz bolivermedi. 2021 yılı o 2 yılda bir növet Dünya Longsi futbol musabıqası ötküzüş ıslahatını küçep ilgir sürgen. Lekin her kays kıttaladiki futbol birleşmelerinin musabıqı menpeetige iğir təsir yetküzgelliki üçün küşlik karşılık uçurap, en ahırda keniş baskuçudula toxtap kalgan. Muşu bu iş tahlil kılganda, yeni bir növetlik Dünya Longsi futbol musabıqısı komandalarını köpeytiş, yanıla deslepki kademde muhakimi kılış baskuçudu turvatudu. Aldınkı növetlik Dünya Longsi futbol musabıqısı komandalarını köpeytişke, 10 yılgı yakın vakit ketken idi. Bu ketim, yani komandı köpeytişini, 2030 yılgıca emlileştirimiz değilse, bununla 4 yıl mı vakit kalmadı. Şunu aldın körü verişki boludu ki, bu ketim kıtır kişiş çokum addi bolmaydı. Yeni bir ketim Dünya Longsi futbol musabıqısı komandalarını köpeytiş emelge assa, dünya futbol ekologiyası da yeni çonkur özgürüş boludu. Bir tereptin tekimi köp Asiya ve Afrika komandaları arzusunu emelge aşırdı. Her kays komandalarının musabıkıgı tayarlı kılış endizisi şununla ägişip tanşılıdı. Dünya Longsi futbol musabıkısı da mı tekimi köp kütülmegen kaltıs komandala meydanlı gelişi mümkün. Yeni bir tereptin dünya boyuca üçtün bir kısımgı yakın Xalqara Futbol Birleşmesi azaları cemiyetlerinin futbol komandaları resmi musabıqıgı katnışıdı. Dünya Longsi aldın tallaş musabıqısının kımmeti tövellep geçişi mümkün. Resmi musabıqının deslepki mezgildeki körüş nispeti tövellep geçiş xavipigi duç geliydi. Bunundan başka Dünya Longsi futbol musabıqısını teşkilleş hizmeti mi misli körülmegen derecede kıyıldışıdı. 64 komandını kütübiliş kölümü hem de az digendi mi 16'dan 20 geçe zamanevi top meydanı ihtiyacı kelgüsü de intayın az sandiki çoğun devletlerden başka yalguz bir devletinin küçüge taynıpla bu musabıqını ötküzgeli bolmaydı kallıkıdın direk berudu. Köp devlet birleşip bu musabıkını ötküzüş ölçem bolup kalıdı. Dünya Longsi futbol musabıkısı komandasını 64 köpeytiş toğırsızdaki bu teklip, zade futbolga umumüzlük nep yetküzüş arzusu mu? Ya ki ziyadı soğudu tevekkülçilik mi? Bu vaktiki Türk işinin mukaddimisi başlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Dünya'yı nezer programımız bu iç anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

üstümüzge ilip, xalqni ittifaqlaştırıp ve yetekləp, haqiqi tutup əməli işləp, baş çökürüp, japağı çıdap işləp, partiyaga, xalqqa, tarqı yüzgilerli güdek neticilerini tırışıp yartışımız gerek.

Radio anguchi dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11 ayının 11 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığında kılgan Partiyanın siyasi kuruluşu da çıngtırıp, Partiyanın iştifaklıqı ve birlikini baştın ahırı saklaş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Ola maşinağa düşmanganda, mən dokanda adetki kiyimim bilen turup kaldım. Şagırdım Rami ile yenimge geldi. Ustam, əsli o köynekini kiygizmezsikiniz kerekti. Heç kısı yok, əsli igiz şu dursa. Kandaqsıq o buludu. Onu siz üçün... Boldi, onda kış yok. Ondip getəyli. Rami ile beni kucaklap koydu. Bütün vücudu bilen, bağ mehri bilen bağışlap koydu. Bizim nahide toyunu küşlerde köçürüp, keşke yakın keşlik məşrəbini başlaydı. Arlıqdaki vaxtda güzel mənzirlərini ayınıp, kız yigitlə birlə sürətke düşetti. Keşlik məşrəbke savaqdaşlar yığılış barayla edip, öndidar topumuzda toxtamasından uçur kilişke başladı. Mən hiç qandaq ifade bildirmedim. Sübhinin zəhərdə gəplər kimi itibar bəlmədim. Yaqın dostum, həm sabahdaşım Mahirə toyğa birlə kiriş üçün dükkanğa kirdi. Kirməyəm demsən? Hə, iş qılıb kirişni oylaşmadım. Onun şunda qığınığı bağı, rasa yasınıb göz aldıda tazı oyna. Nim ujığılab iş mu? Konu muhabbetnin toyda tazı oynap qızdı beriş gerek. Senden ahir kutulduğum depçü. Yaş yok gözlerim kısılı bırak gülümsürdü. Onun zorluşu bilen kiyinip suslu kırım kıldım. Restoranın aldığı kegende yürüküm sokuştun toxtadı. Özümünü bütünlüğü başka ademdek sizip atattım. Dadamdan ayrılıp çıdığan iken ben, neyini kəms işlək çıdığan iken ben, bir sana çıdımas mənmü şükret. Dostumun hemrahlığı da restoranga kadem bastım. Hemen adam oranlarda oldurup oğan idi. Şöhretnin mağa karab gelişi bilen tanla, jigit kız üsteldikilamu mən tərəpke boyundap karışka başladı. Ekşibla yandaki üsteldikilamu mən tərəpke boyundap karışka başladı. Beşimle yengilinleştip köpçelikke salam kılgan dinkin, hoddi berdemlik vaqt içide yat barının jürgünü ötlü ağandak tamamen mağrur kadem taşlap, savaqdaşlarımız yığılgan üstelge karab mağdım. Bugün mən ahırınlık, kıskı yanlık tar köyüne giyen idim. Putumğa inçki başınlık akayak. Kolumğa metçide altın ranlık köz orındılgan murasım somkısı tutuvağan idim. Çeçimini yanlı adet gidek koyup etip, yandın işki bölek çayşını keynige kayırıp aldım. Kolukumdumu altın ranlık inçki halkı sangılap durattı. Boynumda onunla maslaşkan zencir ve parmağımda üzük bağ idi. Hiç kaysı nesem şöhretini əsletmez

22 yaş vaqtlarım bolğan bolsa, onu aq atlıq şahsatda kes qılıp oylish baqa boq etdim. Bolupmu, onun şu günü keşte meni kötürüp öyge akirishi. Kendin doktorxanağa aparış üçün bolsumu oylish baqan bolatdım. Natonuş birinin onda qılışı asan emesdi. Ama hazır 28 yaşını aştım. Şundaqla tonca söygen jigitim. Yani 10 yıldan artıq yaxşı görüşken jigitim toyuqsızla başqa birden toyqıp ketkeşke könlüm qatıq azar yedi. Şu sebeplik onunğa emas, atrafımdaki her qandaq yatçı nisadın bağansır həzər eyleydiğim. Amalda

Radio oğluğucu dostlar, Can Aynaki programımız yenisler bilen yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynaki'də qayıs məzmunla ayan buldukin, bilikti qulaq sepaq aylik. Çimliqdi yitib, çüşlük aram iliş yaşlanın qızğın alqışı qeyrişdi. Pilekdi əməz, şaxtı ösüdüğən tömür tavızını anlıqamadınız. Müşkünün iqiz yerdin sılıq çüşəlişini fizikli qanuniyet bilen çüşəngili buludu. Bugün yenə yanardağ magmısı doğrusudu sözləb vermen. Bugün dünyadaki çıkırında çıkırış iktidarı en güçlü hayvan doğrusu da anlayımız. Kıynamsa tüvendemiz birlikte bugünkü cihan seyahatimizle başlayalım.

0: Enige?
1: Kun dan laten mes.
2: Adaş et bağçığı bir 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
3: Vay buludu acem yakşı.
2: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır böyle çinikimiz de biz dışarıdan bulduk bana.
4: Ha yeni bir kitim oynamdık.
5: Pes küçüğe, pey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besişettik. Hazır çenik işte besişimiz. Tağ çokusu yeni bir az gayret kılsam da çıkı diken ben. İlgiriye birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tak çıkım he. Salametliğe en bağın sırı yakşı yok kütpardu.
6: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
7: Qadirlik dostlar, pişğirim ısıqda tavuz, susuzluğunu ve taşnalıqını kandırdığan yaxşı meyve. Şuna tavuz nurgun kişinin yaqtırıp istimal kılışıqı erişken. Hemimizgi ayan boğundak tavuzni aval yerge teriyemiz, yerden ünüp çıkan tavuz pilekligenden kin andın biz yedigan tavuz düşüdü. Radio anlıqıcılaşıda şaxtı özken tavuzni körüp bakallaba mı? Yezlada muşundak bir ösümlük bulup, onun taşkı şekli tavuzgu op moxşaş. Yapışıl yumulak postada çıraylıq ızlaba, ama o tavuz pilekte emez şaxtı buludu. Emeliyette bu tavuzun ilmi nami tömür tavuz. Tömür tavuz tavuzunun kapak uruq dışıdaki bir xil ösümlük. Növette Guangdong, Hainan Katarlıq çaylarda östürülmekte. Lekin külümü onç çoğun emez. Tropik belbağ ösümlükü boğaşka şimalda bu xil tavuzun uçurtuş nahayt etes. Cenubdaki bir kısım kişiler bu tavuzunu östürüp bu güzel ösümlükten tamaşı kılıp bozurlanmakta. Çünkü bu ösümlük bir taraftan çiçekler, bir taraftan meyve tutulgan bulup, 6-7 aylarda ösüp naiti büyük baraksan buludu, hem de acayip güzel göründü. Bu xil ösümlüknün tamaşı kıymeti naiti yukarı. Bazılama dağdaydı. Bu xil tömür tavuzunu teyirgan bilen, hatta ki bu ösümlüknün ismi tömür tavuz boğan bilen, hiç kim onu yeşki cüret kılalmaydı. Bu xil tavuz pişkan denkin, yelim sıman, yepişka qalatke keludu, galit pırak taqtudu. Gerçi jigili boz mu, ama tämi naiti kırtak. Biz yedigan adetki tavuz bilen zor parıqlındı. Şonaşka tömür tavuz pişkan denkin, fakat yeraqtın körüp uzurulmuş gerek. Tömür tavuzun meyvesi pişkan denkin özügidin yeriludu. Yerliştin çaçırap çıkan yeriqçıla etraftaki kuşlarını yarlandırıp, hatta ki öldürüp koyuşu mümkün. Onundan başka bu daraqnın igi zayıbetlik oğluğu qarap, onu yeşemez, onun yıkılıştın ansıraydı. Çünkü tüyüksüz şehidim şüp, yarlıp geliştin ansıraydı. Dikkallarının bu xil tavuzunu teriştiki asaslıq naqsıdı bolsa, körüp tamaşı kılış. Növette, bu xil tavuzun yenimi bir qadam alda qandaq paydalını şaqadaki qarashlar teki yeterlik emez. Ama bu tavuz pişkanda qandaq uzurluş doğrusudaki bexatarlik amanları pişpetildi. Şuna xatırcam aldı körüp uzurlansaq tamamen buludu.
8: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içi de hayatımını köydürümü. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdümü. Xizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdumu. Ögenginizde kitabı yurtdumu. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Hergizmü kop-kuruq öyünü yurtdub, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saxlayın. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.

0: Anlayınca? Günde anlatmaz.
1: Biz daim müşkünün egiz daraqlarına yamışıp çıkıp kete vatkallıqını, ya ki tar egiz damlağı yamışıp çıkıp kete vatkallıqını körümüz. Şuna müşk egizden kohmamdığandı o dap moylap kalımız akıcan. Ondaqta müşük şunca egizden jıkılıp kese yana hayat kalamdı. Ameliyatı müşkünün egizlikten çüsümü püti mükemmel yerge tegedi. Bu müşkünü asan zahmelendirmeydi. Elbette bu yerdeki egizliknin mu çeki buludu. Halbuki bu hıladısını ilim pende fizikinin bulunluk hareket mahtarının sakılmış kanuniyeti arkalık düşündürüşkü buludu. Müşk yıkılıp çüsümü putu yergi təşit egişinin sebebi neyme? Müşk egiz boşluktan çüşkende hemişe putu aval yergi tegidu. Bu kızıqarlı qadısa neçi 10 yıl ilgirlik işlenen dehtimi kuzgıgan. 20. asırının 90-cı yıllarda alımla keşf kılgan tez süratlik sürat geliş əsvabi müşkünün egizden çüşüş yeryanını hatırlayan. Müşük yıkılıp düşkendin kiyen boşlukta erkin beden vuraş hareketini elip paralaydı. Onun aldı puti kıskıraşkı karab yüzlünüdü, hem de boynuğu yıkılışıdı. Arkı puti bolsa bedenidin tik sozulup, en akırda bedenini 180 gradus örüp putinin muhabbetlik aldı yerge tek gözüb. Ameliyette müşkünün yerge düşkende putinin yerge düşüş hareketini fizikideki bulunluk hareket mıhtarının sakınış kanuniyeti arkalık düşündürüşkü boludu. Bulunluk hareket mıhtarı aylan merketinin bir hıl ölçümü. Tüsizliklik hareketde biz hareket miktarı arkalık cisimnin hareket alıdığını tasvirleyimiz. Aylan merketi bolsa bulunluk hareket miktarı arkalık tasvirlendi. Bulunluk hareket miktarını cisimnin aylangandaki aylan merket miktarı deb karışkımı buludu. Onun çoğun kişilikki ayrılış radyosu ve süreti bilen onda nasip buludu. Bulunluk hareket miktarının sakılınışı bir sistemi de bir cisim sırtki küşünün təsirge uçurmay aylanıp hareket kılganda bulunluk hareket miktarının umumi miktarı baştan ahır özgermeydi. Turmuşumuzda daim uçuraydıgan bir misal nasaq, muz üstüde figuru çıkırıp muz deyiliş mayri aylanıp sekirgende, eğer işki bilikini jığıvasa aylanış süreti tezleşiyordu. Bilikini assa aylanış süreti astalaydı. Ama bulunluk hareket miktarı saklangaşka, umumi bulunluk hareket miktarı özgermeydi. Hem de biz müşkünün yergi çüşüş ceryanını gözüp bakaylı. Bulunluk hareket miktarının saklanışı onun aylanış yönelişi ve süretini özgertmeydi. Yani müşk yergi çüşken haman aylanış hareketi yüzbergende o ızcıl aylanış altını saklaydı. Onun üstüge aylanış yönelişi ta ki taşkı küşünün təsiri boğanğa kadar özgermeydi deb karaşkı buldu. Müşük, tümenge çüşü ceryanda aylanganda aldı kendi putunun halidi bir dek bulmaydı. Şuna müşkünün tümenge çüşüp ayrılış ceryanını aldı yerin beden ve arka yerin beden deb işki kısımı bölüp tehlil kılışkı buludu. Alımla müşkünün yerge çüştüki ayrılış hareketini aldı kendi yerin beden ayrılış yönelişi karım karşı boğan tolgum hareket deb atıgan. Müşk egizden çüşkende beden alaylıkıga asasen aldı putu kıskırıp ayrılış radyosu kiçikleydi. Bulunluk hareket miktarı saklangaşka, bedenin aldıngı yeriminin aylanış süreti çoğuyup, aylanış hareketi tekimi asallı yüz berdi. Müşkünün arka putu bosu sozuludu, yani aylanış radyosu çoğuydu. Şuna aylanış süreti nispeten tüven, aylanış hareketi bir kadar astı boludu. En akırda müşkünün aldıngı yerin bedeni saat istirilgisinin yönelişi boyunca aylandı da paras kısak, ondakta kiyinki yerin bedeni saat istirilgisinin karşı yönelişte aylandı. İşki kısım asıl kılgan bulunluk hareket miktarının jığındası baştan ahır özgermeydi. Şu arkalık bir bütün bulunluk hareket miktarının saklanışını saklaydı. Müşk arkadılı bel ve omurtkısının okşaş bulmağın tolgunışı arkalık aldı kendi bedeninin aylanış enerjisini özgertelaydı. Mesela müşk egilgende onun aylanış enerjisi kiçikleydi. Şunu bilen aylanış sürüti aşıdı. Arka gövdesinin aylanış enerjisi işip aylanış sürüti kiçikleydi. Müşkünün aldıngı yerin bedeni muvafık oranga aylangandan kiyin o tezlikte əsli haltıga qaytdı. Şunun bilen aylanıştan toxtaydı. Andan bedenin yerimi oxşaş məşğulat ep baradı. Aldı kendiki bedenin maslışış rolu tüpeylidin, müşkünün bütün bedeni muvafık yönelişge tənşiludu. Elbette, en ahir diyene müşkünün putunun kankış iktidarını mı koşup koyuş gerek? Müşkünün put boğumu intayın çakkan bulup, yeryüzge yakınlaşkanda müşük putunun kankışı arkalık yer güçükken zerbini astıldıdı. Onun başka, müşkünün yıkılıp ketkende putunun yer güçüşü onun beden kurulması ve tez inkas kaytırış iktidarı bilemi münasebetli. Müşkünün yakışık yurduğalı hazır bargansırı köpeği batıdı. Kişilerin müşkün yakışık yürşülükü sebeplerinin biri ulanın teni intayın yumuran bulup, tutup sılığanda rahatlanıp, besimini yeniklet gele buludu. Müşkünün omurtkısıdaki sünaknın sani ademlikidin 5 parçı köp. Şuna onun yukarı boşlukta aylanganda bedenini tekimi canlık tolgaş arkalık tövelleş altını tanışlıgi kapaletle kığla buludu. Şuna bilen bir vakitte müşkünün enkası mı intayın tez buludu. Çünkü müşkünün refleks nervisi intayın taraqi qığan bulup, çüşken dəslapki məzgilde müşk özün oranın yes kılalaydı ve onu hüküm kılalaydı. Onun taraqi qılgan nervi refleksin paydalanıp, boşluqda örülgen çağdaki əsige kəltürüş refleksini şıqaşırıdı. Yani, bədəni bir normal alatda turğanda, normal bədən alatının refleks hərkətini əsige kəltürdü. Yuqurqılan müşkünün yergi çüşken çağdaki qiyabdi ve yergi çüşken bir xətəlikliği kapalatlı qılıdı. Ondaqda, yuqurqıladın başqa yana müşkünün qanda qalaydılıkı ba? Adatdan taşqırı küşlük anlaşıqtı darı. Müşkünün kişilerde tonuşluk boğan bir türlük maharetli çaşkan tutuş. Bu maharet onun adatdan taşqırı küşlük anlaşıqtı darıdan ayrılalmaydı. Müşkünün kuluqıdaki muskullarının sani adamlikiden 5 hessi köp. Onun üstüki kurulma tüzülüşü mürekkep. Müşk anlayalaydıgan avaz dolqınının dairesi adamının 3 hessiye toğır keledi. İnsanlar anlayalmaydıgan ultra avaz dolqını ve infira avaz dolqını müşk anlayalaydı. Şunun bilen bir vaqtta ulanın avaz kubul kılış iktidarı en tayin küşlük bulup, yıraqtın kelgen avazını mı ula toğır belgeleyalaydı. Şuna gerçi çaşkan nait jiraq orundu bolsa mı müşk onu dəl jaydı tutalaydı. Adatın taşkari küşlük boğan keçidi körüş iktidarı. Karangı günde biz müşkünün közünün hem çoğun hem yoruk işgeligini baykayımız. Müşkünün közünün işge kurulması boğaşka ula adatın taşkırı küşlük keçidi körüş iktidarıgı ige. Köz almasının işge kısmıdaki körüş sizmigi təsir körüstüdüğünü yorukluk sözgücü kubul kılgıcı tənce. Nur sözgücü tənce asaslıgı körüş piramida öceylisi bilen körüş tayakçı öceylisinin tərkib tapıdı. Bunun işçi de körüş piramida öceylisi yorukluk şaraitidiki körüş sizmini belgeleydi. Körüş gulli hüceyrisi karangu şaraita körüş sezimini belgeleydi. Müşkünün körüş tayakçı hüceyrisi bilen körüş piramida hüceyrisinin nisbiti insanların ikidin alt tersi köp. Şuna müşkünün keçidi körüş iktidarı texini güçlü. Müşkünün manım için köp alaydı maharatlarımı ba, onun başka yana adetki kuramığı yetken, sağlam öy müşkünün kısqı arlıqı jügürüş süreti saatiga 40 kilometrelik süretten tez bulup, uçaradan bolt bilen bəsleşeleydi. Gerçi müşkünün mağarıdı naidi yokru bozsa mı, lakin təcrübe işleş üçün müşkini igizdin pəski taşlı bitişge ergiz bulmaydı. Çünkü ula yanıl yarınlışı yatta ölüp keçişi mi mümkün. Onundan başka yana siz, yana safa, matras digendek yumuşak çayını tepip, müşkünün koskun yokurga kartıp durup kötürüp pəski taşlı bəssiniz, müşkün oxşaslı onlu sıkıcı kılıp düşüyordu. Çünkü igizdeki bək tüven boğaşka müşük inkas kaytırıp olanmaydı.
2: Əhmet Pişik, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
3: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
4: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
2: Samat Jahil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
5: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
6: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizdan deganingizda qilaman.
2: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
7: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab atdi.
8: Aldırash bolsanız operasyonu kendiniz sürüp delemse.
7: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
2: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
1: Kadirlik dostlar, ilgiri televizordan yanardağ partılgan çağdaki körünüşünü körgen. Yanardağ küle yeryüzüge üzlüksüz itilip çıkan, hem magmumu yeryüzüge ekip çıkan. Biz bunu bilimiz. Çünkü yanardağ partılgan çağda bu tağ cinsleri yukarı temperaturda ergen aletki ütüdü. Şuna suyuqlık şekilde payda buludu. Etçilağı karğanda, bu devirde yerşarda külüme gayet zor yanardağ partlaşa disi yüz bergen. Uçakta yerşarının geologilik erkekti emeliyeti muğum emes bulup pat-pat apet yüz berip turatdıken. Dalmışındak bu ağaçka kıskığını net 100 milyon yılda bəşkittim canlıqlarının nesli kurup getiş adısı yüz bergen. Asasi cihetin hemisinin yanardak partlaş bilen belgelik münasiti barışken. Hatta aynı çağdaki kurukluktaki en güçlü hayvan dinozavrlamı yanardak partlaş sahabedin yok kalganışken. Yanardağ partlaşının korkunuş kışkalikini sözep oturuşunun acıtı yok elbette. Bırak hazırkı noktadan karaganda yanardağ partlaş kitim saniye nisbetten köp emez. Ama belgelik ihtimallı kımı var. Magma karmakı soyuq maddığı oxşaydı. Emeliyette o tağ cinsleri ergende payda boğan madda. Adetki usul bilen ulanı tosuş mümkün emez. Ulanın temperatürsi en tüen boğandı 1000 Celsius gradus etrafıda. Onun uçurgan nersa, hashpash tügüce külge aylandı. Onun küçük kancilik tesavvür kılalamsız. Magmadan keçip kutulgan bir kişi doğrusu da mındak paranla barışken. Tanzaniyadan gelgen bir aylan magmanın koldan keçip kutulgan adam.
9: o ilgiri amralari bilan ekspeditsiyaga chiqqan. Natijada u ehtiyotsizlikdan bir yanartaq eg'izga tushib ketgan. Biroq baxtga yarasha, bu yanartaq eg'izdagi magmalarning yopishqoqligi va zichligi bak yuqori emas bo'lib, uning qutulishiga texni ko'p fursat bergan. Uning hamrolarimi dal vaqtda uni qutuldirib chiqqan. Garchi bir biliki va ikki putidan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, lekin magmaning oldida saqlanishning o'zini bir xil talaydi.
10: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
11: Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jindan ortiq axlatni bir taraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay, har kuni shaharimizni tozalaydi.
12: Bu ish japonlik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
13: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdilinga.
14: Go'zallik va pokizlikni qo'g'duguchi muhit asrash ishchilariga ehtiram.
11: Ana, chapon chaqdingiz.
9: Qadirli do'stlar, tabiatda nurg'un jonliqlar bor. Har bir jonliqning o'ziga xos alohidaligi bor. Biz bugun dunyodagi chiqirindi chiqirish iqtidori eng kuchli hayvon bilan tanishib chiqamiz. U bir qitimda 1 tonna gandini chiqirib yeta oladi. 100 metr doiradagi joy ganda ozg'iligi aylanib ketadi. Bu zoti qanday hayvon? Amaliyotda bu bir xil dengiz okean hayvoni, faqat dengiz okeanida mushunda g'oyat zo'r hayvon mavjud bo'la oladi. Qo'rqoqda bo'lsa eng cho'ng hayvon pil. Pilning bir qitimda 1 tonna chiqirindi chiqirishi mumkin emas, chunki pilning umumiy og'irligi faqat 1 tonna atrofida xolos. Bu xil alohida chiqirish iqtidori bor hayvon dal kit. Ko'pchilik kichikligini bilgandiki, nayti normal his qiladi. Kitning badan shakli nihoyatda cho'ng bo'lib qolmay, yana tomoq miqdorimi intayin cho'ng. Bunday ishtahi uchun albatta tengdasiz chiqirish iqtidoriga ega bo'lishi kerakda. Bo'lmasa kit badanining muqimligini qanday saqlay oladi? Ba'zi fotograflar ilgari xatarga tavakkul qilib, kitning chiqirindi qo'yib berish vaqtidagi ko'rinishni suratga tortgan. Bu ko'rinish bak hayron qolarlik. Bu fotografning aslab berishicha, ayni vaqtda bir kit bilan bo'lgan oriligi 50 metr atrofida ishkan. Bir necha kun ko'z tushar qilib, kitning tarat qilish odatini asosiy jihatdan egallab bo'lgan. Shunga u ovoz chiqargan aman tez suratda uningga yaqinlashgan. Kitning tarat qilgan vaqti noyda hayron qolarlik bo'lib, hash-pash tugichi quyosh nurini ko'ra olmagan. 100 metr doiradagi dengiz tavasi chiqirindilar bilan to'lgan. Hatto kitmo tarat qilib bo'lgandan keyin tez suratda ketib qolgan. Ko'pchilik bundoq keng doiralik chiqirinda dengiz suvini bulg'imamdi deb o'ylashi mumkin. Amaliyotda kitning chiqirindisi dengiz okeanlarini bulg'imaydi, hatto oziqlik qilib keladi. Bir qism kichik beli qiraqlar uni yemaklik qiladi. Chunki kit bir qitimda yegan narsalar eng tayin ko'p, to'liq hazm bo'lishi mumkin emas. Shunga hazm bo'lmagan yemaklik qoldig'i belijonlarning mazilik yemakligi bo'lib qoladi. Tilg'a olishga arziydigani shuki, yetilgan kit bir kunda 5 tonna yemaklikni yeyaladi. Ammo u tarat qilganda bir qitimda 1 tonna chiqirindilarni chiqara oladi.
15: Baxt
16: dadak topibdi.
17: Qaymoqli marojini
18: sovg'adoshlar bilan tug'ilgan kun o'tkazish.
15: Baxt
19: bir maydon basketbol musobaqasi o'ynash.
20: Layiqim bilan tunchi qitim qo'l tutishish.
21: Avtomobil aytganda uda 5 yashil chiroqdan o'tish.
15: Baxt
22: yomg'irdan keyingi chimliq buriqi.
23: Balamning rediyanmay yedishi.
24: Obdan o'xshagan bir vaqtda maqiyish.
15: Baxt
25: lirik musiqalab qaqnashish.
26: Qizimning to'y ko'ynagi kiyganini ko'rish.
27: Kadinasi bilan sayliq qilish.
15: Baxt degan nima? Buningga har kishining o'z javobi bor. Baxt azaldan boshqa joyda emas. O'dal sizning yoningizda.

0: bilenler stimalçılarının köyünü ıhtalayım ben. Ben bir vasit körüstüp mal satkıcı. Hanun bu içe baştap yürüş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Ben bunu bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun bu içe baştap şurayı.
2: Bugün ananızga önce dal numar iç bir işki vaktiniz çıkar mı?
3: Ben çalıştım. Kayıtman için kıtıra ya.
4: Atanım bilen bir koroda oturumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukan da kağılı hılı oldu. En sıra yapkan mısın de sizdiğimi geydim.
6: Atanım bilen bir şehirde oturumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
7: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app qoyay.
4: Öydikiler bilen hoşal xoram jam buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
3: Ata-anamın sağlamlığını tilayman.
4: Ata-anamızni seyginishqa vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.

sevimlik radyo anlıkçılar. Yakşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy anlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

qavanı yuqurdan tövənge aylandırış gerek. Isıtqanda hava tənsugüşünün şamal yönülüşü tövənge qartalıdı. Adatik çıkılıp etkanda soğuk hava tövənge qarap mağıdı. Ama ısıq hava əksçi boludu. Bundaq boğanda ısıq soğuk havanın fiziklik alaydılıkıdan toluq paydalanıp təbi almaştırğılı boludu. Törtincisi, karalik derizini içip hava almaştırış. Uzak vakit derizini takap hava tənsugüşünü aşkanda hava ötüşmək, hava süpütü tövəlləb, asalla burun pütüp qiliş, qal kuruş, tüşkürüş qatarlıq nəpəs yolu bir yaran buluşun kəltürüp çıxırdı. Daim hava almaştırıp duruşqa dikkat kılış, 2-3 saati bir qitim derizini içiş, her qitimde 10-15 minut hava almaştırıp, öyükçe havasının sap buluşuqa kapalatlı kılış gerek. 5-ci, şamal durguşunun temperaturunu tüvəlletişke maslaştırış. Hava tənsugüş bilen şamal durguşunu biriktiriş usulu arqalıq, öyükçedeki havanı hareketlendirip, soğuk havanın ayınlaşını ilgiri sürüp, beden temperaturusunu 2-3 Celsius gradus tüvəllet gelip oludu. Məsələn, hava tənsugüşkə 28 Celsius gradus qoşulğan, şamal durğuşunun bədən sezimi 26 Celsius gradus bolsa, önümü boludu. Şamal durğuşunu qoyuş ornu bolsa, hava tənsugüşünün astı bulup, soğuk şamalını öyünün işkirsigi püyləş, yumşaq şamal yaki təbii şamalını tallaş gerek. 6-ci, hava tənsugüşünü köp aşman. Hava tənsugüşünü qayt qozğıtışqa ketidigan tok 20-30 minut davamlaşqanğa barabar. Sırtkı çıkıp 1 saatten az boğan ekvalda hava tənsugüşünü etip etmesini tavsiye kılımız. Hava tənsugüşünün temperaturusunu 1 Celsius gradustan 2 Celsius gradus küçük yukur tənşap koysulu boludu. Mutakhasilerin tonuşturuşca, hava tənsugüşünün kozgutuş baskıçıdaki energiya sərpiyatı nait yukur boldu iken. Qayt kozgutuş qetim sani köp olsa, hava tənsugüşünü izcil içip koygan energiya sərpiyatıdan eşip getudu. Onun üstüge, hava tənsugüşünün hizmet vaxtı kancı uzun bolsa, bu xil seleştirme şuncu roşan boludu. Onundan başqa, hava tənsugüşünü köp qitim içip, yipiş, kompresorga bir qadar çoğun besin payda qılıp, onun işletiliş ömürünü qısqartıp etişi mümkün. Hava tənsugüşünün tok tejastiki teximi ünümlük usulu bolsa, öy içi bilen sırtının ısıqlıq almaştırışını imkan qadar azaytış. Hava tənsugüşünü işletmegen vaqtta tokunu üzül kesil üzüb etiş. Çastotisi tənsilidigan hava tənsugüşünü işletiş gerek. 7-ci, yaşanğalla hava tənsugüşünü ehtiyat qılıp işletiş gerek. Yaşanğallada ısqis kılmağın əkval astıda yoşurun ısq ötüp geliş körülüşü mümkün. Yaşın çoğun işi gəgişib, yaşan qalanının teri temperaturusunu yes kılış səzgürlükü tüvəlləb, sırtkı muhitin temperaturusu nəmliki boğan bədən sezimi roşan bombaydı. Şuna, öy temperaturusu yuqur bolsumu ula ancı ısqis kıl almaslıqı mümkün. Şuna, yaşan qalla ısıq tep toğulğan dinkin, andın hava tənsugüşünə çıxı bombaydı. Bəlki, öy temperaturusuğa asasən müddətdən burun içip qoyuş gerek. Uzaq müddət yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik, şamal ötüşməyidigan öy içi muhitdə oturğanda asanla susuzlanış, ısıqlıq tarqıtış yaxşı olmaslıq, bədəndəki elektrolit qalaymaqallışış alamətləri görülüb ısıq ötüb qalıdı. Şuna hava tənsugüşünü vaxtıda içiş, həm də öy içinin havasını muvafiq almaşdırış kerak.

0: Qadirlik dostlar, daim ixtiyarsız mundaq hareketlerini qısınız, dərhal aram eylin. Tövendi bu vaxtki xavrim diqtanlarda boludu.
1: Siz şunu baykadınız mı ki, aldıraşçılıqda beşiniz qiyip, həm təşvişlengen, həm çarçıgan vaxtınızda bədiniğizde mu bir qatar inkasla körüldü. Məsələn, muskullarınız tatışıp qiliş, mörü boyularınız qitip qiliş, qoşumunuz daim türülüp qiliş, yaki beşiniz ağırış, bir aram buluş qatarlıqla. Teximi qızıqarlıqı şu ki, siz çişinizin çın yumulğalıqını, çişlerinizin çın çişlişvatqalıqını, hətta enikiniz və çişleş muskullarınızın serqirap ağırvatqalıqını baykaysız. Lekin, aynı çağda özünüzün muşunda qılıvatqalıqını qılcı yesqınmaysız. Nemiş üçün, biz təşvişliniş və besim yesqığanda ansız alda çişimizini çişləyimiz, bu adətnin bizgi qandaq təsiri bə? Siz mu ansız alda çişinizini çişləmsiz? Ansız alda dişini qucurlutuşunun psixologiyada bir kəsbi atalğısı var, yəni dişini qucurlutuş kesili. Adətdə, adamın ansız alda dişini təkrar dişləş ya ki, sürkəş hərkəti diş paydalındı. O, iki xil asaslıq tıpqı bölünüdü. Bir xili uxulğanda yüz berdiğən bulub, uxulğanda dişini qucurlutuş kesili edəb atılıdı. Yəni bir xili oyğa qalətdə yüz berdiğən bulub, oyğa qalətdə dişini qucurlutuş kesili edəb atılıdı. Көп қысым кишлерінің еңіда ұқылғанда тиші ғучырлытыш кесілі теғімі тұныш болышы мүмкін. Бәлкім нұрғын кишлер ятақ ташлары яке әміраларының тиші ғучырлытыш ауаздың ойғынып кеткен болышы мүмкін. Биарам болыш дәрежесі ұқылғанды қорек татыштың қасыла ішкенде орынды тұрды. Сәгек вақытыда тиші ғучырлытыш кесілі болса, сәгек вақытыки бір қыл чайнаш мускулының әркетіні

0: sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
2: Qormığa tuz şekerini azıraq salaylı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

0: جهان لینگی؟ کندان لاتم از؟
1: آداش ات باغچه بیرب 10 کیلومتر چگرب کلم دو.
2: وای بلودو عجب یخشی.
1: وی ایلگری تماخیمز دا بزش ات قاید اش آزر بلی چینقمز دا بزش دغان بولدوخ مانا.
3: یعنی بر قیتم اوینام دوخ.
4: پس کچه پی توپ اوینایمز. İlgiriye tor oyunda besiş ettik. Hazır çeni kıştı besişimiz. Tağ çok kısır yanı bir az gayret kılsam da çıkır iken ben. İlgiriye birkaçılıkta kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametliğe en bağın sırı yakışı yok git pardu.
5: Tensaklık zor baylık. Emmeyle çeni kışı ehmiyet bir eyli.
6: Qadirlik dostlar, pişğirim ısıqda tavuz susuzluqni və təşnalıqni qandırdığan yaxşı meyvə. Şuna tavuz nurgun kişinin yaqtırıb istimal qilishiga erişgan. Hammamizga ayan bo'lgandek tavuzni avval yerga teriymiz, yerdan unib chiqqan tavuz pilakligandan keyin ondan biz yeydigan tavuz tushadi. Radio anlıqıcılar işi de şahtı özken tavuzunu körüp bakkalla bağımı. Yezlada muşundak bir ösümlük bulup, onun taşkı şekli tavuzu op moğuşaş. Yapışıl yumulak postada çıraylıq ızla bağ. Ama o tavuz pilekte emez şahtı buludu. Emeliyette bu tavuzun ilmi nami tümür tavuz. Tümür tavuz tavuzunun kapak uruq dışıdaki bir xil ösümlük. Növette Guangdong, Hainan Katarlıq caylarda östürülmekte. Lekin külümü onç çoğun emez. Tropik belbağ ösümlükü boğaşqa şimalda bu xil tavuzun uçurtuş nahayt etes. Cənubdaki bir kısım kişiler bu tavuzunu östürüp bu güzel ösümlükten tamaşı kılıp bozurlanmakta. Çünkü bu ösümlük bir tarafdan çiçekləb, bir tarafdan meyve tutulgan bulup, 6-7 aylarda ösüp naiti büyük baraqsan buludu, hem de acayip güzel köründü. Bu xil ösümlüknün tamaşı kımeti naiti yukarı. Bəzilərimə daxtaydı. Bu xil tömür tavuzunu teyirgan bilen, hatta ki bu ösümlüknün ismi tömür tavuz boğan bilen, heç kim onu yeşki cürat kılalmaydı. Bu xil tavuz pişkan denkin, yelim sıman, yepişka qalatke keludu, galit pıraq taqtudu. Gerçi jigili boz mu, ama təmin aydı qırtaq. Biz yedigan adetki tavuz bilen zor pariqlundu. Şonlaşka tömür tavuz pişkan denkin, fakat yeraqtın körüp bozurulmuş gerek. Tömür tavuzun meyvesi pişkandan keyin özügidin yeriludu. Yerilişten çaçırap çıkan yeriqçılar etraftaki kuşlarını yarlandırıp, hatta ki öldürüp koyuşu mümkün. Onundan başka bu daraqnın ege zayıbetlik oğluğu qarap, onu yeşemez, onun yıkılıştın ansıraydı. Çünkü tüyüksüz şehidin şüp, yarılıp geliştin ansıraydı. Dikkallarının bu xil tavuzunu teriştiki asaslıq naqsıdı bolsa, körüp tamaşı qılış. Növette, bu xil tavuzun yanımı bir qadam alda qandaq paydalını şaqadaki qarashlar teyxi yeterlik emez. Ama bu tavuz pişkanda qandaq uzurluş doğrusudaki bexatarlik amanları pişpetildi. Şuna xatırcam aldı körüp uzurlansaq tamamen buludu.
7: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içi de hayatımda köydürümü. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdümü. Xizmet kılıvatkanınızda ekranı yurtdümü. Ögenginizde kitabı yurtdümü. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Herkes mu kop kuruq oyunu yurtdub, kamer energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saxlayma. Beni yurtsız, mən sizni yurtdımın.

0: Ali. Cihanlarınıki? Künde anlatım ez.
1: Biz daim müşkünün egiz daraklagi yamışıp çıkıp keti vatkallıqını, ya ki tar egiz damlağı yamışıp çıkıp keti vatkallıqını körümüz. Şuna müşk egizden kohmamdıgan doğu dap mı oylap kalımız akıcan. Ondaqta müşük şunca egizden jıkılıp kese yana hayat kalamdı. Ameliyatı müşkünün egizlikten çüsümü püti mükemmel yergetigidu. Bu müşkünü asan zahmilendirmeydu. Elbette bu yerdeki egizlikten mu çekip oludu. Halbuki bu hıladısını ilim pende fizikinin bulunluk hareket mahtarının sağlanış kanuniyeti arkalık düşündürüşkü oludu. Müşk yıkılıp çüsümü püti yerge təşri digişinin sebebi ne mi? Müşük egiz boşluktan çüşkende həmişe püti aval yerge tegidu. Bu kızıqarlı

0: Toğır belgeleyeliydi. Şuna gerçi çaşkanına ait jirak orundu bozumu müşk onu delce aydı tutalıydı. Adetin taşkarı küşlük boğan keçidi görüş ıhtıdari. Karangı günde biz müşkünün közünün hem çoğun hem yoruk işgeligini baykayımız. Müşkünün közünün işge kurulması boğaşka ula adetin taşkarı küşlük keçidi görüş ıhtıdarıgı ige. Köz almasının işge kısmıdaki körüş sizmigi təsir körüstüdüğünü yorukluk sezgücü kubul kılgıcı tənce. Nur sezgücü tənce asaslığı körüş piramida hüceyrisi bilen körüş tayakçı hüceyrisinin tərkib tapıdı. Bunun işçi de körüş piramida hüceyrisi yorukluk şaraitidiki körüş sezmini belgeleydi. Körüş gulli hüceyrisi karangu şaraita körüş sezmini belgeleydi. Müşkinin körüş tayakçı hüceyrisi bilen körüş piramida hüceyrisinin nispeti insanlarınkidin alt dəsi köp. Şuna müşkinin keçidi körüş ıhtıdarı tihimi güçlü. Müşkinin manım için daha köp alaydı maharatlarımı ba, onun başka yine adetki kuramığı yetken, sağlam öy müşkinin kısqı arlıq jügürüş süreti saatiga 40 kilometrelik süretten tez bulup, uçaradan bolt bilen bəsliş eləydi. Gerçi müşkinin maharatı naid yokru bosu mu, lekin təcrübeşiləş üçün müşkini igizdin pəski taşlı bitişke ergiz bombaydı. Çünkü ula yanıl yarınışı yatta ölüp keçişi mümkün. Onundan başka yana siz, yana safa, madras degendek yumuşak çayını tepip, müşkinin koskunu yokurga kartıp durup, kötürüp, pəski taşlıversiniz, müşkin okşaslı onduzluğu yıkılıp düşüdü. Çünkü igizlik bək tüven boğaşka, müşük inkas kaytırıp olanmaydı.
1: Əmət pişir, doktorxanığı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasiyaya yüzüne çimoyen pul kitidi o, kanda kılsız?
3: Davaltay, davaltay, kanç pul kesmeyli, bana can lazım de.
1: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
0: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
4: He, buludu, buludu. Sizden deyiniz de kılım hem.
1: Doktorhan da yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıktı.
5: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Heridar meni sakla batıdı.
6: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
5: He, yak yak yak. Doktor, benim vaxtım çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçiliği tükümeydi. Özünüzdeki kümün bölüşünü her vakit unutmayın.
0: Kadirlik dostlar, ilgiri televizordan yanardağ partılgan çağdaki görünüşünü körgen. Yanardağ külü yeryüzüge üzlüksüz itilip çıkan, hem magmumu yeryüzüge itip çıkan. Biz bunu bilimiz. Çünkü yanardağ partılgan çağda bu tağ cinsleri yukarı temperaturda ergen aletki ütüdü. Şuna suyukluk şekilde payda buludu. Etişlağa karğanda, bor dəvirde yerşarda külüme gayet zor yanardağ partlaş hadisi yüz bergen. Uçakda yerşarının geologiyelik erkekliği ameliyatı muğum emez bulup pat-pat apet yüz berip turatdikken. Dəlmuşundaq boğaşka kısqığını net 100 milyon yılda bəşkitim canlıqlarının nesli kurup getiş hadisi yüz bergen. Asasi cihetin, həmmisinin yanardağ partlaş bilen belgelik münasiti barışken. Hatta aynı çağdaki kuruqluqdaki en güçlü hayvan dinozavrlamı yanardağ partlaş sahabedin yok kalgan işken. Yanardağ partlaşının korkunuş kışkalikini sözəb ulduruşunun acıdı yok elbette. Bırak hazır konuqtudan karğanda yanardağ partlaş kitim saniye nisbətən köp emez. Ama belgelik ihtimallıq mı var? Magma karmakı soyuq maddığı oxşaydı. Əməliyyatı o, tağ cinsleri ergende payda boğan madda. Adetki usul bilen ulanı tosuş mümkün emez. Ulanın temperaturisi en tüen boğandı 1000 Celsius gradus etrafıda. Onu kuşturgan nersa, hashbash tügüce külge aylındı. Onun küçük kancilik tasavvur kılalamsız. Magmadan keçip kutulgan bir kişi doğrusu da mındak paranla barışken. Tanzaniyadan kelgen bir aylan magmadan kuldun keçip kutulgan adam. O ilgiri emraları bilen ekspedisiyaya çıkan. Neticede o ihtiyatsızlıktan bir yanardağ eğizgi çüşüp ketken. Bırak baktı yarışa, bu yanardağ eğizdeki magmalarının yepişkaklıqı ve zeştiki bək yokur emez bulup, onun kutuluşuğa teximi köp pürsat bergen. Onun hemralarımı dəl vaxtı onu kutuldurup çıkan. Gerçi bir biliki ve işki putudun ayrılıp qalan bosumu. Lekin magmanın aldığı da saqqilişinin özümü bir xil tələydi.
7: Erkettim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən.
8: Anam muhit asıraş işçisi. O her günü səhər saat 4'de hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
9: Bu iş cəpalıq. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğansırı mihrim düşüp qaldı.
10: Aca, bugün hava ısı.

0: Yer şaharda 8 milyard adem ba. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.

belgilengen bir kış mecburiyeti bulup, perzentlerinin asasi turmuşu, maarif ve davalanış ihtiyacıga kapalet kılış üçün cismani hususiyeti ve mecburlaş karakterine ige. Bu dilodiki ehval bolgan tağdırdımı, balını bivasta bakmaydıgan bir taraf, kısqı müddet içinde balının halıdın emeli xəbər algan bolsumu, bununlıq bilen onun bu mezgildeki bir kış hakkını beriş mecburiyetini bivasta keçirim

0: yana kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot işçilerle tasdiklandı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukafat pulu tartılgan aman, qarız qaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç degen şu da. Küller hakikaten tasdik etdi.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ular hem istimal hevesini yığalmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla qarzlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini qaytırdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Atsi Wesley Morgan mındaq dedi. Tınıç okuyandaki aral devletle duç kelevatkan kelimat ve energiye meselesi tekimi keskin bolmakta. Nurgun aral devletle dizel meyğı tayınıp toktar katmakta. Yekılgı import çıkımı eğir yükke aylandı. Jungo təmilligen pakız energiye mesulatları tənərx əvzəllikigi iyi bolup, tınıç okuyan aral devletlerinin dizelgi tayını verişini azaytış. Karbon koyup berişini azaytış. Energiya bexatarligi ve iqtisadning avrishimligini kuchaytishni real yol bilan ta'minladi. Jungo klimat o'zgarishiga taqobil turish mablag'i, texnikasi, iqtidor qurilishi qatorliq jihatlarda yer sharining janubidagi davlatlarni o'z ichiga olgan nurg'un davlatlarni kuchining yetishchi qo'llidi. 2025 yili 10 ayning oxirigacha Yeşil texnika hamkorligi jihatida Jungo 160 nechi davlat va rayon bilan fan texnika hamkorlik munosabati o'rnatdi. Hukumatlar aro fan texnika hamkorlik kelishimidan 120 ni imzoladi. Fan texnikaga aloqador 200 dan ortiq xalqaro tashkilot va ko'p taraflik mexanizmga qatnashdi. Taraqqi qilayotgan 43 davlat bilan Kelimat özgürşigi taqabıl turuş boyunca janib-janib hamkarlıqı tüşünüş əsletmesidin 55-ni imzaladı. Kırgızistan'nın ekologiya alimi Anargül Sultan Ghaziyeva mındaq dep qardı. Yerşar miqiyasıdın qarğanda Jungo'nun kelimat hərkiti xalqara ihtipaqlıqını küçeytip, dövlətlə ara öz ara işinişini ilgiri sürüp, xalqara cəmiyyətnin Kelimat özgürşigi taqabıl turuştiki kollektiv tırışçallıqıga türtki boluşku paydılıq. İnaq billi yaşaş, taqdırdaş boluş. Jungo mevqani öz əmeliyetigi qartış bilen billi, xalqara hemkarlıqni sicil çonqurlaştırıp, dünyadaki her qays dövlətlə bilen kelimat özgürşidiki qiyin məsililəgi taqabıl turup, pakiz, güzel, imkaniyetlik sicil dünyani ortaq kuruşqa türtki boldi.

ulaştırış mahsus muhakimi kurusu da kılgan partiyanın sosyalistik zamani ulaştırış kuruluşu'a bolgan umumüzlük rehberlikini küçeye çıkayarak namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 11. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Ketimli Umumi Yığında kılgan partiyanın siyasi kuruluşu da çıntırıp partiyanın iştipaklığı ve birlikini baştan ahırı saklaş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komitetin 5. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakımı kurusu da kılgan Partiyanın sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşu bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytiş kerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguchi dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11 ayının 11 günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Ketimlik Umumi Yığında kılgan Partiyanın siyasi kuruluşu da çıngtırıp, Partiyanın iştipaklıqı ve birlikini baştın ahırı saklaş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Partiyanın iştifaklığı ve birliki kapalı tıkılış partiyanın cini. Şunakla partiyamızın 100 yıllık çoğun partiyaya ayın alışı. Esirlik uluk işlerini vücut çıkara alışıdaki aşk koç. 100 yıldan bu yan partiyamız baştan ahır partiyanın siyasi kuruluşuna ehmiyet verip, kendi partiye azaları, kadırlarını siyasi anı küçeytiş, siyasi yolun içini çıngıtış, siyasi meydanda mekkem turuş cahitini terbiyeleb ve yitekleb, partiyanın siyasi luşanını katli ızçılaştırıp ve icra kılıp, bütün partiyanın birdek idiye, katli irade, mas herket, kudretlik cengüvarlıkını baştın ahır saklışığı türütkü boldi. Partiyanın tarihidin karganda, partiyemiz digendek pişip yitilmeslikten taza pişip yitilişke, digendek küçlük bulmaslıktan nait küçlük buluşku ötüştek üsüp yitiliş ceryanını baştın keçirdi. Zünni yığındın ilgiri partiyemiz tek pişip yitilmigen idi. Bolup mu pişip yitilgen partiye merkezi komiteti şekillenmigen idi. Bütün partiyanın iştipaklıkı birliki mu şekillenmigen idi. Bu, inkılapının dastlabki mezgilide partiya ve halk işlerinin arka-arkadan umutsuzluk uçurışı, hatta mağlup buluş xavipiga duş kelişidiki muhim sebep. Zuni yığınıda yoldaş Mauzdun asaslıq vekillikidiki marksizmlik toğru Luşen'nin partiya merkezi komitetidiki rehberlik orni tikilinişki başıldı. Partiyanın yoldaş Mauzdun yadırılıkıdaki birinci evlat merkezi komitet rehberlik kolektifi şekillenişki başıldı. Şunun dinkiyin partiyemiz üzlüksüz türde galbedin galbi yüzlendi. Tarık ve riyallık şunu ispatladı ki partiyanın iştipaklıkı, birliki, partiya ve devletinin istihbali ve takdirige, bütün memleketki her millet halkının tüp menfaatige berip takılıdı. Her kandak vakitte, her kandak ekvalda bunun da mücümelli kılışka, tevrünüp kılışka bulmaydı. Bizninkidek dünyadaki en çoğun partiyeni ve ailesi en köp devletini yakşı idare kılışta, partiyenin merkezlik bir tutaş rehberlik edi çın turup, partiye merkezi komitetinin nopozunu koğdap, partiyenin baştın ahır umumluğunu toluk ilgilişi, her kaysi tereplerinin maslaştırışıga hakiki kapalatlı kılış şart. Partiye 18. kurultuydun bu yan, biz partiye rehberlikini emelileştirişte bir mehal körülgen acizlişiş, mevhumlişiş, suslişiş, çetlişiş meselesini közde tutup,

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 5. ayının 22. günü 13. növetlik memleketlik halı kurduğu 3. yığınıda İşki Mongol vekiller ömükünün karab çıkışı katlaşkanda kılgan halıkını hemidin ela bilişte çıntırış gerek namlıq sözünün asaslı kısmını anladığımız.

şunca yıl yürüp, hiç gap sözsüz başka birini ilvasa iğirkenmem de sana. Şunu dep, neyini yakşı yeledin elçikes rat kılvetken tursa. Şur Bişanı kızım, senin mi baktın badu hepir yedi? Bişimni deriz tarafke burap, gözümünü kaydı yumu aldım. O doğruluk, hiç deme anlığım yok idi.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Uçakda o yaman işkıgan bolatdı. Men mi onun unçu vala içilmigan bolatdım. Dep cevap verdi Varinka. Gep emde özü togursu da emez, belki Kitty üstüde ketivatkınını düşünüp. Emesi xorlanğınız üçü? Dedi Kitty. Xorlanğanını untıp ketkili bombaydı. Hergiz untıp ketkili bombaydı. Dedi o, ahırkı tansıda müzik toxtuğanda, özünün Vronskiyğı tikilip qargan çağdaki aşı bir körünüşünü yadığı ilip. Şumu xorlanğanlıq bolamdı. Siz ya yama iş kılmısınız? Yama işti mi bedder iş? Uyatlık işte o. Varinka beşini çaykap, bir kolunu Kitty'nin kolu üstüge koydu. O işin nemisi uyat? Dedi Varinka. Sizge biperva kargan ademge, sizni yakşı görmen dep etmaydıgan siz? Elbette etmaymen. Men onunğa u gepni zadılı dep baxmagan. Amma u biletdi. Toğra toğra. Adam bir-birinin közlerden, hareketlerden bilip alalaydı. Men 100 yıl yaşsam mı, onun közlerdeki şu nersini unutup qanmay men. Zadı nemiş boğan, pekatlı düşenmedim go. Mesele, sizden hazır mı onu yaxşı görüş kömeslikinizde? Dedi Varinka gepni uçuklu kılıp. Men onun nepretlini men. Hem özümünü mü keçirmey men. Bu yanı neymiş çün? Yüzüm çüştü. Xorlandım. Eğer hem adam siz gokşaşmışındak nazık boludugan bolsa, bu cihan nimbop getidu. Dedi Varinka. Bunda kışını beşidin ötküzmügen bir mi kız yok? Bunda kışlarının hemisi ehmiyetsiz işla. Ondak bolsa ehmiyetlik kandak boludu? Kitty hayran bulup onun çırayığı kardı. Ehmiyetlik işla köp, dedi Varinka külüp gidip. Zadı kandak iş ehmiyetlik. Onun dün ehmiyetlik nurgun işla ba. Dedi Varinka.

Radyo Kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkanı Tolstoy'nun dünyaga meşhur romanı Anna Karenina.

Kiti Shital xanım bilen mi tonuşdi? Shital xanım bilen tonuşqallıqı, hem Varinki bilen dost bolup qalqallıqı onunğa zor täsir körüstüpli qalmastın, belki yene azap içide yürgen çağlarda teselli mi boldı? Ula bilen bolgan dostluğu arqılıq, onun köz aldıda yepyeni bir dünya kuşaq aşkan tek boldı. Bu, o ilgiri köygelleri bilen pütülle okşumaydıgan ali canap ve güzel dünya idi. Onun yükseklikte de turup, ötken işlani soğuk kallık bilen küzetkili bolatdi. Hazır Kitty'nin köz aldıda hazırgıça kallısıdın kötürülüp gitelmeyvatkan əslidiki turmuşudun başqa yeni bir xil royi turmuşmu peyda bolup kalgan idi. Bunun hemmesini Kitty anlıgan sözleri arkalık yiz kılgan emez. Shital xanım Kitty bilen xuddi en yaxşı körüdügan kızı bilen paranlaşkan dek paranlaşatdi. Onun paranlardan Kitty özünün yaşlıq çağlarını əsləb qalatdi. Shital xanım qançılık pəzilətlik, qançılık ali canab, pütkül hayatı kançilik təsiri küşki ige. Gep sözleri kançilik latapetlik bolsa mı? Kitty onun vücududun düşünüp bolmaydıgan bazı işlanımı baykagan dek boldi. Meselen, Shital xanım ailesi toğırlıq gep çıkıp kalsıla, mənist migen dek bir külgü bilen külüp koyatdi. Kitty bu işqa heyran kılıp, Könlüde Shital xanımğa qarta sual peyda bolup qaldı. Varinka bolsa qerindaşları, yıqın yoruqları yok tikendek yalğız. Artıqçı tälipi yok kız idi. Hiç qandaq adamge adavet saklama itti. Ötken işlerga azıraq puşaymınılı baydı. Şuna Kitty'nin könlüge mükemmel bir adam süpüti de Mekkem ornap ketken idi. O, onun vücududun Adem özünü unutuyduğun, başkalarını kızgın söyüdüğallı bolsa, onundun özüge hatır cemlik, bəxt saadet tapalaydığallıqını çoğunkır yiskılıp yetti. Hem özümü aşındak bir Adem boluşunu oyledi. Emdi Kitty, en mühim işinin nemelikini bilip algan dinkin, maqtaşlağı berilmey, özünün aldıdı eçilgan yeniçi hayatka şu an bütün vücudu bilen kızıqıp kaldı. Shital xanım bilen başkalarının nemi işlanı kılgallıqı toğırsı da Varinka'nın sözləp bəgəllərgi qarab, kəlgüsü hayatının pilallarını mı tüzüp çıxdı. Varinka köp qetim sözləp bəgən, Shital xanımının ciyəni Alinəgi oxşaş, Kitimu bağallı yeridə capa çekivatqan adəmləni izdəp tepib, ulağa qoludun kelişçe yardım berdiğan. Kesellege, cinayetçilege, ölüm aldıdı yatkallağa kitap okup berdiğan boldi. Alinege okşaş, cinayetçilege kitap okup beriş oyi Kitty'ni tolumu zoklandırdı. Ama bunun hemmisi Kitty'nin mehbi oyları bulup, bu ekte ne apısığa, ne Varinka'a bir eğizmi gep kılmıgan idi. Kitty özünün bu pilallarını kən türde əmelga aşırdığan pürsətini kütüp duru atatdı.

yetişinin fırsatları tolup yatattı. Kinez hanım deslepte Kitty'nin Ştal hanımının, bulup mu Varinka'nın ottek kızgıllıkının təsirge küşlük uçuravatkallıkını sezgen. Ulanın kılıvatkan işlerinele doğrap kalmay, meniş turuş, gep söz ve köz uçuruşlarını mı doğrap yürgellikini kögen idi. Kiyin u yeni kızı da şu zoklanışladın başka kandaktır bir ciddi royu özgürüşlerinin mi boluvatkanını sezdi. Kitty her gün akşamı Ştal hanım begen Fransızca İncil'ini okuyduğun bulup kaldı. İlgiri onun da undak ehval yok idi. Kinez hanım yine Kitty'nin aksüngeklerden bolgan tonuş bilişlerden özünü kaçırıp, Varinka'nın yimayisidiki keselle bilen, bulup mu Petrov isimlik kesel ressamının ailesi berip, şula bilen arlaşıp yuruvatkallıkını bilip kaldı. Kitty şu ailenin şefkat hemşerisi buluşunu şerep bilidigan dek kılattı. Onun hem işleri caydı bolgaçka, Kinez hanım onun bu işlerine hergiz karşılık bildirmedi. Onun üstüge Petrov'nun hotini yakşı ayal idi. Germaniyelik Graf hanım mı Kitty'nin işlerine dikkat kılıp, onu rahim şefkat ilgisi deb atap maqtagan idi. Eğer çektin aşırı vetmeydi gallı bolsa, onun bu işleri yakşı işla idi. Kinez hanım, kızının bazı de azırak çektin aşırı vetidi gallıqını körüp, Fransızca, her kandak iş layıkıdı buluş gerek deb onu agahlandırıp mı koydu. Lekin Kitty, onun da cevaben hiç nimi demedi. Kinez hanım eni şundak artıqçı işlerini yaktırma etdi. Bulup mu Kitty'nin könlüde oylu gallarını apsığı pekatlı demeydi gallıqı onu teximi hapı kılattı. Demisi mu Kitty özüdeki yeni ideye, yeni yes tuyğulanı apsıdın yoşurattı. Bu yoşuruş apsını hürmet kılma gallıqıdın emez. Pekat şuna başkalağı desi deyitti ki, apsığı deyişini halıma itti. Anna Pavlovna uzak boldi, bizninkigi kemmeydiğen bop kaldı o. Dedi bir günü Kinez hanım, Petrov'nun hotunu toğırlık yap içip. Öyge teklif kısam, sel hapı oğan da kılıva tutu. Men bunu sezmepti men apa, dedi Kitty kızırıp getip. Ulaninki bağımığının hili boldu mu? Eti biz tak seyligi çıkmak çıttık, dedi Kitty cevaben. Bopto berip gelin la, dedi Kinez hanım, kızının kızırıp getip atkan çırayığı tikilip ve nemigi hicalet bolu atkallıkının sebebini bilişki tırışıp. Şu günü Varinka çüştük tamak gelip, Anna Pavlovna'nın ət taq çıxışdın yaltıyıp qalqallıqını dedi. Bu gepni anlap, Kitty yeni qızırıp getdi. Bunu Kinez hanım sezip qaldı. Kitty, Petrov'la bilen sinin aranda bire köngülsüzlük bombağandı? Dep sorudu Kinez hanım, öyde ikisi yalğız qalğanda Kitty'din. Nemişka Petrov hanım, ballarını mı evetmeydiğen, özü mükemmeydiğen bop kaldı? Kitty ula bilen hiç kandak iş bolmağallıkını. Özünün mu Anna Pavlovna'nın nemi sebepten özüdün hapı bulup kalgallıkını bilmeydiğallıkını dedi. Kitty'nin digerlerinin hemmisi rasiydi. Anna Pavlovna'nın nemi iş bilen özüge muamilesini özgertkenlikini düşenme itti. Ama azırak pereç kılattı. Pereç kılgallarını apsığı eytalma itti. Özümü cezimleştirelme itti. Onda işini toluk bilgen taktırdımı, eğizdin çıkırışkı bolma itti. Navada, otturda ufkuşmas

0: Bugünkide kızımızı tek koyganlarını çakırmay. Bayvetçilerin birini koymay. Hemisini çakırsan, tansı ötküzüp bəlsən yakşı olmam de. Mən sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsən. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne mile? O ne milenin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkanı Tolstoy'nun dünyaga meşhur romanı Anna Karenina.

0: خانم کینزنن چرایی دیکی اینچکی ازگریشنی سیزیب. دیمک بو کتابنی سیز مانگا ایپ گلدنیز مو قدرلیک گراف. سیزگی کپتن کپ رحمت. دیدی او شویس ساریلیک گرافقا قراب. وای دیدی کینز یینی دی تورغان موسکوالیک پولکونیکنی کوریب. آندن شتال خانمغا قراب ایگیلیب قویوب شو آن قیزی билан موسکوالیک پولکونیکنی باشلاب مینیب کتدی.
1: Bizning bu oqsüngükimizni ko'rdingizmi, Kinez?
0: Dedi Moskvalik polkovnik masxir qilgandek bir xil tarzda. U Shtal xonimga o'zi bilan salom soat qilishmaydiganlik uchun ochiq bo'y edi.
1: U yana shu holati bilan ekan,
0: dedi Kinez.
1: Siz uning bilan og'irib qilishdan ilgari tonishamdingiz? Yoki og'rib yetib qolgandan keyinmi, Kinez?
0: Og'rib yetib qolgandan keyin.
1: Anglasam, o'rindan turmog'iniga 10 yil bo'ptimish.
0: Putlari bakmi qaltda, shunga o'rindan turmaydi. Badanimi baksat. Doda, unchilikmi emasdi? Dedi Kitty birdilla.
1: Uşak kepçilerinin hemisi şundak deyişi do, kozam. Senin helikı varinkanın cenigi vay.
0: Dep koydu Kinez sözünü devam kılıp.
1: Hey, bu kisel hanımlarımıza.
2: He? Yok, dada?
0: Dedi Kitty aya calınıp gidip.
2: Varinka onun çok unudu. Onun üstüge o nurgun yakış işlerini kıganken. Kim dili boz sorap bak. Aleni bilen onu bilmeydiğe adam yok.
1: Belkim şundak da.
0: Dedi Kinez kızının kolunu ceyniki bilen kısıp koyup.
1: Lekin yakşı işkıgan adam ne kim dili sorsan bilmeydiğen bosa tekimi yakşı boludu.
0: Kitty ün çıkmedi. O eytidigan gap tapalmagani uchun emas, ko'nglidagi maxfiyatini dadasiga mi aytqisi kelmaganligidan un chiqmagan edi. Lekin g'alitiyri Kitty dadamning ta'siriga uchirmayman. Yurakimdagi muqaddas sirlarimga oyoq bostirmayman deb shuncha qilsimi, bir oydan beri ko'nglida saqlab kelayotgan Shtal xonimning muqaddas obrazidan shu bir kun ichida Худди яғачқа одамдек кийим кийгизиб қўйиб, арқадан у кийимларни солдириб ватса, асли қиёфати ошкорланиб қолгандек ҳеч нима қолмади. Қолғини фақат бадани интайин сат бўлганликдан узоқ йилғича ўрнидан қопмай, ҳорвида ўлтириб илиб, яваш варинкани адиёлни маккам ўримидин, тузик иш қилмидин деб қийнаватган қалт путлиқ аёлнинг Aşı turqılı qaldı. Her qanç tırışıp mı, onun özünün yürekideki burunku obrazını əsligi keltirəlmidi.
3: Apağının nemi oyla vatqını, sana kimini ilip bərməkçi bolu vatqını bilən minin karım yok.
4: Ey, biz hazır bu toğırlıq gəp kılışmıdık ko?
3: Yaq. Muştoğulluq paranlışımız. Son raskepni qısam, meyli qiri yaki yaş, meyli senin apan yaki başqa ayal bolsun, insab yok ayallalı bolsa, ondaq ayallar menin könlümge yat. Şonu mən onun işleri toğırlıq kılınğan geplani, pekatla anlaşına qalımayman.
4: Anna, menin apam toğırsı da bundaq hörmessizlik bilen gepkın masıqını soraymen.
3: Oğlunun bəxti bilen, şanşarpının nədligini bilmege ayalda, insab mı bulmaydı?
4: Саңы яны бір кетім деп қуяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да, өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымығын.
3: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
4: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
3: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән алы бұрын бір қарарғы кеп болған.
5: Өрмәлік радио аңлығы ұчыла, Аңлаватқаныңла Мәркіз халық радио станциясының

Radyo Kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.